Yani kısmen ayolla bel putlarını inçki körüstüşünü oylap, bedenini sıkıp durduğa iş giyimle bilen belini mehkem teyine valladı. Hem de muşunda kılsa beldeki may tez süreti köpüye meydu deyip karaydı. Bırak, ola bek az çeni kaşka köpüye sistemisiğe kan yetişmey, teyhimi tonlap bedendeki may teyhimi köpüyüp gedudu. Belini ondak sıkıp teyine veriş arkalık hergizmi zılva buluş mağsızdaki yetkili bulmaydı. İşkan uzak ulturduğa ayollarının kini çöküm bulup yığılı valladı. Yüt gelmeydiğen bu kan çökündüleri das boşluğunu besi valladı. Neticede das boşluğunu nait asalla yalıqlandırıp, yüz terisi tüyüksüz sargıyıp kalıdı, hem dağ düşüdü. Az bomuğa ayolla maruj ne edigende soğuk yemeklilerin yeşken bırak, onda soğuk yemeklilerin mayını köpeydi ödüdü. Yani bir kısım ayolla sığa eşip getip, kokak çıkıp geliştiğinden ansırap, soğuk çay içtüdü. Bırak, soğuk çayımı soğuk kumaylı boğaşka, amal ba az işken yakşı. Çünkü ondak yemeklikler ayarlarının çırayını hünükleştirip ediyordu. Terisi de dağ payda kılıyordu. Hem ayarlarını teyhimi sämirtip ediyordu. Ayarlar sudun payda boğan dediğin gəppa. Ola özünün su mənbəsini çoğum yaxşı qoğuluşu gerek. Köz bulduqlap durgan bulağının özü. Yüzde su köp olsa parqıraq, sılıq elastik boludu. Şuna ziyadı açıq və qırtdaq yemeklilerini amalba yemeslik gerek. Çünkü ondaki yemeklikler bedendeki suyunu azaltıp ediyordu ya ki ziyan uçurduydu. Ziyadı soğuk, ziyadı kızlık bop kese, teyhimi ziyallık, onun başka özünü hoşal tutup, acıqlanış, gazaplanıştan saklanış gerek. Bumsa bedendeki su zor derecede xoraydı. Yemek içmek cahitde vitaminlik yemeklilerini köprak yiyiş gerek. Umumən ayollarının asır aşkı teyişlik caylarına aydımı köp, ama həmmisi de çoğum yaxşı ruhi haletini saklaş gerek.

Ayılardaki özünü asraş adeta fiziyolojik asraş ve psikolojik asraş deb iki türge bölünüdü. Fiziyolojik asraş bir kadar asan bulup bunun da bedenin her kaysı kısımları asırılıpla kalmasın, yani ulağa urgup durgan hayati küş atakılıdı. Onun üstüge çeniqiş arkalık bedenin özüge has hayati küşünü urgutkulu boludu. Yani birisi psikolojik asraş. Kısmen ayalla hayatının nurgun ısık soğuklarını beşeden ötküzüp, şan şerep ve ar nomuslağı perva kılmas bop gedudu. Yani kısmen ayalla etrafıdaki nurgun işlağa naitu soğuk muameli kıldıgan bop kaludu. Bundaq vaqtta köprek kitap okup, xat yazıp, oylığalarını xatirlap, kişilik hayat karşını toğırlap çıkışı. Mənevi ozuq berdiğan şehir, nesirlerini köprek okuşu gerek. Yani bir kısım ayalların işki dünyası azap kutulup getken boludu. Bundaq azap vaqtının ödüşü bilen özlükedin yokap gedudu. Sağlam yemek işmek adeti, kanuniyetli hizmet ve dem iliş ayalla güzelliklerinin asasıdır. Bu işki noktada dikkat kılmağanda her kanca köp kuvvet doluqluğun bilen mu əsli mənbəni ziyan uçurdub, ahırda özünü nabud kıludu.

0: Sincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, etti geldi haberler programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 14 günü, Seyşembe. Dehkallar kalendar boyunca 6 ayının 1 günü.
2: Aval, bu kitimki programımızın asasi mezmunlarını tanıştırımız.
1: Şincan'ın mülazimetçilikige pen teknika arkalık kuvvet koşulup, kesip altının derecesi östürülüp, ıqtisatının eşşiğe puhtı kadem bilen törtkü bulundu.
2: Özgece evzel kesiplerinin süreti tezletilip, ünümi aşırılgaçka,

şu mezgildikten 6,8%'lik eşiş süratini sağlap, Tamuzdun'dun ötüş miktarı memleket boyunca birinci orunda durdu. Aeroport cihette Ürümçi aeroportuna gerbi

0: Yettinchi, ommaviy avtobusda mugdivilish orqaliqmi uyquni to'liqlig'i bo'lamdi? Odamning uyqu holati umuman ko'z tez harakatlanmaydigan uyqu holati va ko'z tez harakatlanadigan uyqu holatidan iborat ikki bosqichga bo'lindi. Oldingi bosqich yana chala uyqu holati va qattiq uyqu holatidan iborat ikki jarayonga bo'lindi. Odam uxlaganda bu ikki jarayon ko'p qatim almashidi. Bir qancha qatimni qattiq uyqu holatini boshdan kechirgandan keyinla Ondan toliq hordiq chiqadi. Ammo avtomobilda mugdash orqali uyquni to'liqligi bo'lmaydi. Chunki avtomobildagi har xil omillarning kashilisi odamni qattiq uyqu holatiga kirgizolmaydi. Chala uyqumi to'liq hordiqni chiqara olmaydi. Aksincha bel va put telib og'rish, mag'dursizlanish, og'ir bo'lganda bo'yinga yaltirib qilish va zukam bo'lib qilishni keltirib chiqarishi mumkin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədimki çünqüq nazar proqramımız müşahidə xırlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringül Toxti, məsul mühariri Polat Amanuri, Ənvər Erkin, nazaratçısı Arapa Tüsəncan. Tövəndə deyiqdanla, stansiyamızın anıltılış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bulsun. Sağlamlıq dastıxınımızda.
2: Talondagi ichkilik kodni saylasakla yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
3: Qo'rmiga tuz shakarni azroq solaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
1: Sog'lomlik oyiqimizda.
4: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
2: Velosiped bilan ish qilib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
1: Sağlamlık kolumuzda.
2: Ahlatlarını türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
3: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı.
1: Sağlamlık her vakit yenimizde.
2: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
1: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdihat bilen izdinuvatkan, izdiniş dağımı da algı ilgirlevatkan radyo anlıqçıla. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda alışılanı karşılığımız, mən Arap Patlösencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2022'nin 1. ayının 18. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi İntizam Təşürüş Komitetinin 6. umumi yığında kılgan partiyani umumüzlük qatıq idarı kılışını qatdi boşaşmay çoğunqur algı sılcıtış gerek namlıq sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2022'nin 1. ayının 30. günü 2022 yıllık çağınlık kolektif mübarekliş yığında kılgan iştifaklık küş demektir. Küreş kılış kelgüsünü yartıduğu namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

2021 жылы Жонго Коммунистик партиясы құрылғалықының 100 жылдықы. Партия Мәркізі Комитеті партияны омымызлік қаттық идары қылышыны қатты тәуренмей алғы сылдетіп, социалистик заманы вилашқан дөлетіні омымызлік құрышта ішіні яқшы башлаш, қадемні яқшы ташлашыны күшілік сияси қапалетке игі қылды. Бұй ел партия 18-ci құрылтыйдың бұянқы 10-ci ел. Біз 10 yıl әжір қылып, бір ішін вүжудқа шығардық. Партия Мәркізі Комитеті партияны омумүзлік қаттық идары қылышыны 4 омумүзлік стратегиялік орлаштырмасыға кіргізіп, мислісіз жасарат ва ирады білен партия істілі пақлық құрылышы ва чиріктік қарыштырыш көрішіні алғы салжеттіп, көп yıllардың бұян тосылмаған бәзі натоғыр істіл ва начар кейпиятланы тосып, Uzaqdan buyan hal bolmagan nurgun jahil illetlerini hal qilib, partiya, dövlət, armiyaning ichki qismida saqlangan eğir yoshurun xavflarni tugitib, partiyani boshqurish idora qilishda keng, bo'sh, yumshoq bo'lish holatini tubdan o'zgartib, partiyaning o'zi ustida inqilob qilishi orqali tarixiy davrlikdan xalqib chiqishning muvaffaqiyatli yo'lini tepib chiqdi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Partiyani umumüzlük qatlıq idar qilishda tarixi, icadi muvaffaqiyatlar qolgi kilib, hər tərəplime çoŋqur qatlamlıq təsir peyda qildi. Onunda uzaq işçin turuş, onu üzlüksüz olgı sılcıtış şart. 100 yıldın buyan partiya taşqi cəhətdə xalq demokratiyasını ravajlandırış, xalqnın nazartını qobul qilishqa, işki cəhətdə Partiyani umumüzlük qatlıq idara qiliş, özlük inqilabını alğı sılcıtışıq tayinib, dadıllıq bilən əqiqəti çıntırıb, xatalıqını tüzütib, dadıllıq bilən piçak bilsini özü qartıb, sünəkni qırıb, zəhərini həydəb, partiyanın uzaq çigülləb yaşınışı, üzlüksüz ravajlınıb, zor işıqı kapalətli qıldı. Partiyani umumüzlük qatlıq idara qiliş, Partiyanın yeni dəvirdə özü üstüdə inqilab qilishidiki uluq əməliyyət bulub. 100 yıllıq çoŋ partiyanın özü üstüdə inqilab qilish yeni mənzilini açdı. Partiyanın siyasi qurulışını baş yetəkçi qilishdi çıŋ turub, özü üstüdə inqilab qilishinin tüp siyasi yönlənişidi çıŋ turuş şart. İdeya qurulışını partiyanın ulluq qurulışı qilishdi çıŋ turub, Özü üstüde inqilab qilishinin ötkür ideyavi koralını tavlaş şart. Merkezinin 8 türlük belgilemesinin royini qatti əməliyleştirib, qatlıq intizam arqılıq stilini tertib kisilib, özü üstüde inqilab qilishinin önümlük yolunu beytiş şart. Yer cahanını zilzilig salıdığan əyvət bilən çeliklik qarışdırış, rəzilikini cazalaşdı çın turub, özü üstüde inqilab qilishinin ötkəlgi hocum qiliş çıngı. Uzaq sozuluduğan cıngını yaxşı qılış şart. Partiya təşkilatının siyasi iqtidarı və təşkili iqtidarı uyuşqaqlıqını küçəyitişdi çın turub, dadıllıq və mayırlıq bilən kürəş qılıdığan, özü üstüdə inqilab qılışqı cürət qılıdığan kadrla qoşunu qurub çıxış şart. Özünü saplaşdırış, özünü mükəmməlləşdirış, özünü yıngılaş, özünü yüksəldirişki dair tüzüm qaydı sistemisini bərpa qılışdı çın turub, Uluq özlük inqilabını alğı sılcıtışını tüzüm kapalıdığı iyi qılış şart. Partiya 18-ci qurultaydan buyan, biz markizmlik partiya quruş təlimatıqı varıslı qılıp və onu ravajlandırıp, partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki tarixi təcrübələni yəkünləb və tədbiqləb, partiyanı baş quruş idarı qılış əmiliyyəti də yenilik yartış, nəzriyəsi də yenilik yartış, Tüzümü de yenilik yaratışının çoŋqur alğı sılcıtıp, qandaq uzaq müddət hakimiyet yürgüzüdiğan markizmlik partiya quruş, uzaq müddət hakimiyet yürgüzüdiğan markizmlik partiyanı qandaq quruşqa bolğan qanuniyetlik tonuşumuzni yeni yüksəklikke yetküzdük. U bolsumu partiya merkezi komitetinin merkezlik bir tutaş rəhbərlikide çıŋ turuş, partiya özünü baş quruş, Partiyani umumüzlük qatlıq idar qilishdi çıŋ turuş. Partiyanın siyasi qurulışını baş yetekçi qilishdi çıŋ turuş. Qatlıq buluş asasi ritmida təvrənmək çıŋ turuş. Mıqqi qış royini cari qıldırıp,
стил курулушун күчөйтүштү чың туруш. Чериктикни тилчи жол коймаслык позициясы менен жазалашты чың туруш. Аммынын менфаатыга зыян жеткизедиган барлык чериктик ва натогру стилларды түзүштү чың туруш. Алкылык асалдыкларды чың тутуп, жогору аркылык төвөнү жетектешти чың туруш. Партия ва дөөлөттүн назаратчылык түзүмүн мукеммелдештирип, умумүзлүк каплаган дайымлык uzak önümlük nazaratçılık birikimi gücünü şekillendirişte çın turuştan ibaret. Partiye tarihi ügünüş, terbiyesi neticelerini müstekemlep ve kengaytip, tehimi katti, tehimi anlık kalda esli maksat ve buruşunu esti çın saklap, terakiyatta yeni vaziyet yaratış gerek. Partiye 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi yığınının royunu çonkur ügünüp ve ızcıllaştırıp, Partiya tarixini ugunish, partiya tarixiy tarbiyasi ilib berish, partiya tarixini tashviq qilishni izchil turda olg'a siljitib, butun partiyani tarixiy ishonchini chingitib, asli maqsad va burchni qalbning cho'nqur qatlamida haqiqiy yildiz tortqizib, partiya va xalq sodiq bo'lishni harakatda amaliylashtirib, partiyaning sharafli an'anasi va isl istiliga varislik qilib va uni avj oldirib Partiya ve halk işleri üçün sadakatmenlik bilen tökp koşup, yeni imtihanda yakşı neticilerge erişki yetekleş gerek. Siyasi nazaretçiliğini küçeytip, yeni terakiyat ideyesini toluk delcaida, umumüzlük ızçıllaştırışka hakiki kapalı atılgılış gerek. Yeni terakiyat baskıçını ilgilep, yeni terakiyat ideyesini ızçıllaştırıp, yeni terakiyat endisini berpa kılıp, yukarı süpetlik terakiyat kutırıtkı bulup, Partiya a'zolari kadrlarga partiya markaziy komitetining muhim siyosat funksiyalarini haqiqiy turda to'liq o'zlashtirib, har qachon har joyda partiya markaziy komitetiga to'g'rilanib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmalarini puxta izchillashtirib, chala yuzaki ish qilmay liberalizm, tarmakmichilik, qo'rqchilikni tuzitib, bir mazgillik manfaat Мәлум жайның мәнпәәтін дәп кичік чот соқмаслық, білермәнлі қылмаслық жәттін етәкчілік вә әйдәкчілік қылып, ижра қылышта еғіп кәтмәслік, өзгәртіп әтмәслік, қиып кәтмәслікке әқиқи қапалатлық қылыш керек. Чириклік қарыштырышта сияси ирадыны сақлап, чирикли ішкі петін алмайдыған, чирикли шәлмайдыған, чирикли ішіні ойламайдыған қылышны бір гәуді қылып, Olgı sözetişten ibaret strategiyelik nişanını üzlüksüz işğa şuruş gerek. Şunu sergeklik bilen tonup yetişimiz şart ki, çirikliş bilen çiriklik karıştırış otursudaki küsseneşiş yanılı keskin damlı şuvatıdı. Hem de bazı yeni baskuş karakterlik alahidlikle körülü vatıdı. Hılmıhıl menfaat kuruhlarının toplaşıp təsir küş peyda kılışı. Korşap oğulap çiritişinin olduğunu ilişta, Yanıla vazipe eğir, yol yırak. Çeriklik vasıtlarının yoşurun özgür işçan buluşuğa. Yanılışı, dəriyicisinin öz şüge önümlük takabül turuşta, yanıla vazipe eğir, yol yırak. Çeriklik peyda buluduğun tuprak ne üzül kesil yok diş. Pak vaziyet yartışta, yanıla vazipe eğir, yol yırak. Sistemi karakterlik çirikliğini tazlaş, yoşurun xavip xatarını tügütüşte, yanıla vazipi eğir yol

Biraq. Biz meňimizni sägek tutup, atakyga ötüş signalyny mäňgü ýaňratyp, çeriklikke garşy duruşnyň mäňgü dowamlaşydygalygyny esden çykaryp goýmaslygymyz lazım. Çeriklik meselesi peýda boladygan tuprak we şaraýyt mewjudly boladyken, çeriklik hadisesi tüp ýyldyzydan tügümeýdi. Çeriklikke garşy duruş körüşimizmi toxtap kalmaýdy. Rahbary kadrlar bolupmy ýukary derejeli kadrlar Yeni dövrdeki paklık medeniyeti kuruluşunu küçeytiş doğrusudaki pikirini başlamçılık bilen emelileştirip, ideya cihette asasını müstehkemlep, ruhunu yetildirip, partivilik inini östürüp, çiriklik ve oynayıp gitişinin oldun iliş iktidarını küçeytiş gerek. Rehberi kadırla siyasi sezgürlük ve siyasi perklendiriş iktidarını küçeytiş gerek. Rehberi kadırla, bulup mu yukarı derecelik kadırla, Çokum aile terbiyesi, aile istiliği ehmiyet berip, öz ülgü buluş arkalık, yorisi, perzentlerini yakşı baş kurup, durus adem buluşi, durus işkilişi lazım. Merkezinin sekiz türlük belgilemesinden ibaret tosmını müstekkemlep, töt haişini kettî boşaşmayı tüzitip, yeni istil turguzuş gerek. Şekilvazlık, bürokratlık, partiye ve devlet işleri terakkiyatının eşedi düşmeni. Rehberi kadırladın, bulup mu asaslık rehberi kadırladın başlap tutup, doğru siyasi netice karışın turguzup, objektif emeliyetke ve ammının ihtiyacı hürmet kılıp, sistemi tefekkürünü ve ilmi planlaşını küşeytip, halkı bekhtiyar tıdığan emeli iş, yakşı işlerini köperek kılıp, yasalmalı kılış, söyletvazlı kılış, kargulaç kuruluş kılışını tosuş gerek. Kadırlarını sınaş, hizmetlerini teşhirişki münasebetlik tüzümlerini emelileştirip, kadırlarının siyasi neticesige ilmi baha berip, kadırlarının mesuliyetini tehim yaşlizimisige ilip, netici yartışığı türütkü buluş gerek. Partiye Merkezi Komitetinin halkı nepyet güzüş, halkı paydalık işkiliş, halkını hatırıcam kiliş, halkını beyitçikı dair türlük siyasetlerinin emelileşiş ekvalı üstüdeki nazaretçilikini küçeytip, Mağarıp, davallaş, yaşanganda kütünüş, icdimai kapalet, ekologiyelik muhitini koğdaş, bihater işlep çıkırış, yemeklik doğru bihaterliki katarlık sahallerdeki ammının inkası küçlük bulgan gevdilik meselelerini merkezlik tüzep, kara rezil küçlerini yoktiş mehsuz kürüşüne, siyasi kanun koşununu terbiyeleş, tertip silişinin neticelerini müstekemlep ve çonkurlaştırıp, ammığa Her bir konkret meselini hal kılış davamında adillik, hakkaniliğini hakiki his kıldırış lazım. Yaş kadırlarını terbiyeleş, başkuruş, nazaret kılışını küçeytip, ulanı partiye ve halkının sadık, işençilik kadrı buluş cihetini terbiyeleş ve yitekleş gerek. Terbiyeleş, başkuruş, nazaret kılışını kattık, hakiki küçeytip, yaş kadırlarını Partiyaga sadık, samimi bulup, gaye itikatını çıngıtıp, esli maksat ve burçunu esti çıng saklap, hukuk doğru muamele kılıp, her vakit özünü kadirlep, özü üstüde oylanıp, intizam, kanun, kaydığı katkı raya kılıp, hükümet işi de pak buluşunun tuncu tügümüsünü yakşı itişki yitekleş gerek. Yaş kadırla çokum sergek donuşki igi buluşu. Daim partiyanın nazariyesi ve Lushen, Fangjin siyasetlerge, partiye nizamnamesige, partiye kaydisige, partiye intizamıga, esli maksat ve buruşk siliş durup, bazı işlerini kılışık tegişlik ya ki tegişlik emeslikini, kılışkı boludugan bolmaydıgalıkını enik tonup, çiriklik aynıp gitişinin olduğunu iliş müdafiye sepini saklışı lazım. Hukukni nazarat kılış tüzümü ve intizamni kanuni icra kılış sistemisini mükemmelleştirip, türlük nazaretçilikni tehimi kiliplik, tehimi güçlük, tehimi ünümlü kılış gerek. Her dercilik partiye komitetleri, partiye içindeki nazaretçilikteki asasi gevdelik mesuliyetini ada kılıp, halkılık asalıkla, bulup mu birinci başlık ve rehberlik benzisi üstüdeki nazaretçilikni gevdelik küçe yetişi lazım. İntizam təşürüş, reviziya orqalları, nazaretçilikki məsul məxsus orqallıq rolunu cari qıldırıb, partiya komitetinin partiyanı umumüzlük qatıq idarı qılışıqı həmkarlışıb,

Radio anlıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2022'li 1. ayının 30. günü 2022'lik çağallık kollektif mübarekli şiğinde kılgan iştipaklık güç demektir. Küreş kiliş kelgüsünü yaratıdığı namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

Өткен 100 жылда Джонго Коммунистик партиясы халык ва тарыкка әла нәтижелік жауап қағызы тапшырды. Азыр партия бүтін мәмлекеттікі һәр милләт халқын иштипақлаштырып ва итәкләп 2-нче 100 еллык күреш нишанын әмәлгә ашыручтан ибарат яңа имтан юлыга атланды. 100 елдан буян партия ва халык колгы келтүргән муафикиятларның һәммәсе иштипақлашып күреш кылганлыкның нәтиҗәсе. İştipaklaşıp kureş kılış, Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkının en roşen manevi belgesi. Yüzyıllık kureş tarihi bizgi şunu uhturdu ki, iştipaklık küş demektir. Kureş kılış kelgüsünü yaratıdı. İştipaklaşıp kureş kılalaydıgan milletnin istihbalı boludu. İştipaklaşıp kureş kılalaydıgan partiye yenilmez orundu turalaydı. Yüzyıllık küreş tarihi bizgi yeni şunu uhturdu ki, inik küreş nişanını çördüyen aldı şekillengen iştipaklık en müstekkem iştipaklıktır. Ziş iştipaklışı tayinip ilip bargan küreş en cengvar küreştir. Biz iştipaklışıp küreş kılışı tayinip şallık tarih yarattık. Yine iştipaklışıp küreş kılışı tayinip güzel kelgüsünü yarattımız. 1 milyard 200 milyondan artıq Jongo xalqı başdan axır qol tutuşub birlikdə kəlgüsüge atlanıdığan 95 milyondan artıq Jongo kommunistləri başdan axır xalq bilən qalıptaş bulub birlikdə kəlgüsüge atlanıdığanlı bolsa biz çoxum yeni imtanğa atlanış yolida kişilə yeniçə nəzər bilən qaraydığan möcüzlən davamlıq yarta alayımız. Dünyada xalqın

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danikola, stansımızın başka programları da bolsun.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekeme kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: siz, dedi u uyga kirib kelgan Vronskiyga qarab. Vronskiy bu yerda o'ltirganlar bilan har kuni degidek uchrashib turadigan bo'lgachqa hammaylan bilan tonishatdi. Shunga xuddi elini sirtqa chiqib qaytib kirgandek noyit erkin tabi mengib kirdi. Nadin kelishingiz demsiz? Dedi u elchining xotinining savoliga javoban. Ilojim qancha? Ixror qilay. Qiziqchilar opera teatr xonasidan kelishim. Ularning o'yinlarini yuz qetimlab ko'rsangiz mo zerikish his qilmaysiz. Ajoyib ishda. Bu qayt-qayt ko'rishmi qamlashmagan qiliq. Lekin men naqshilik opera ko'rsam uxlab qolaman. Qiziqchilarning operasini ko'rsam oxirgacha mit qilmay o'ltirib ko'raman. Menga bek ko'ngillik bilinadi. Bugun oqshom u fransuz naqshchining gapini chiqirib u vaqtdagi ba'zi qiziq ishlarni so'zlab bermoqchi bo'lib o'tatdi. Elchining xotini qo'rqayotgandek qiyofada turib, uning gapini bo'lib o'tdi. O'tinib qolay, unda qo'rqinish ishlarni yana so'zlamasangiz. Bo'ladi, so'zlamay. So'zlamasammi, o qo'rqinish ishlarni hammanglar bilasizlar. Agar u operada ko'ngillik bo'lgan bo'lsa, hamma odam berib ko'ygan bo'lardi. Dedi Kinez Miyakkaya xanım onun gepigi maslışıp.
1: Apağının nemi oyla vatkını, sana kimle ilip vermekçi bolu vatkını bilen menin karım yok.
0: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılış mı dokku?
1: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Sana rast gepini kısam, meyli kiri ya ki yaş. Mayli senin apan yoki boshqa ayol bo'lsin. Insob yo'q ayollari bo'lsa, undaq ayollar mening ko'nglimga yot. Shunga men uning ishlari to'g'rilik qilingan gaplarni faqat anglashni xohlamayman.
0: Ona, mening apam to'g'risida bundaq hurmatsizlik bilan gap qilmasligingni so'rayman.
1: O'g'lining baxti bilan shon-sharpining nadligini bilmagan ayolda insobmi bo'lmaydi?
0: Sanga yana bir qetim deb qo'yay. Men hürmetimni qildigan apam to'g'risida hürmetsizlik bilan undoq gaplarni qilmagan.
1: Sening apangga mehring yo'q. Mehring faqat tilining uchidalar.
0: Sening deydiging shuli bo'lsa, emisi.
1: Shunday qil, hozirli bir taraf qilib at. Men olli burun bir qarorga kelib bo'lgan.
0: Hurmatli radio anglovchilar, Anglavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütübxanası proqramısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirınladı Bolovatqını Tolstoyning dünyaga məşhur romanı Anna Karenina.

Taşkırdın kadem avazı anlanganda Kinez Betsy hanım Anna'nın kelgellikini bilip iştik Vronski'yi karap koydu. Vronski çırayı da galiti bir hal etti. İşik terepki karıdı ve kırıp kilovatkan Adem'ge hem huşal hem bütün dikkati bilen yana azırak cüretsizlik bilen nezirini taşlap ornudun asta koptu. Anna mihmanhanığı kırıp adeti boyuca gevdesini tik tutup aksüngekle cemiyetindeki başka ayalladın alaydı perklenip durduğun ildam ve yenik menişi bilen udul menip öy ilgisinin aldığı kelgende onun bilen külüp durup kol ilişti. Ve külküsü bilen Vronski'ye leppidi bir karap koydu. Vronski onun bu çonkur egilip salam belgendin kiyen derhal orunda koyup bedi. Anna onun bu cevaben beşini lınıştıp koydu ve bir dilli kızırıp koşumusu selpel türülüp kaldı. Şundaktım o

0: xonimning yoniga keldi. Mana bir piyola choy bersangiz, dedi u Betsy o'tirgan o'rindiqning keynida o'ri turib. Kenaz Betsy xonim choy quyiyotganda Vronskiy Annaning yoniga keldi. Xatti nimalarni debdi? Deb yana so'radi u. Men erlani nomussizlikning nimaligini bilmay turib, nomussizlik to'g'risida ko'p gap qiladi deb o'ylayman. Dedi Anna Vronskiyning savoliga javob bermay turib. Men sizga xilidan beri aytay deb yuratdim. U shu gapni qilib bo'libla, ustida albomlar turgan bo'lingdagi ustalning yoniga berib o'tirdi. Men sizning bu so'zingizning ma'nosini toza tushunmadim. Dedi Vronskiy bir piyola choyni unga sunib berib etib. Anna yenidiki sapaga lappida bir qarab qo'yib edi. Vronskiy darrov kelib o'tirdi. Mening sizga aytmoqchi bo'g'inim, dedi Anna Vronskiyga qarmay o'tirib. Siz yarmas ish qildingiz. Yarmas, to'limi yarmas ish. Siz meni qilgan yomon ishini bilmaydigan o'xshaydi deb o'ylamsiz? Shunda qilganimga kim sababchi bo'lgan? Buni bilamsiz? Bu gapingizni nimish qilmoqchi deysiz? Dedi Anna Vronskiyga jiddiy tikilib. Nimish qish keldikini o'zingiz bilasiz. Dedi dodil va xushallik bilan Vronskiy. Ko'zlari uning ko'zlari ichiga tikiliklik edi. Amde Vronskiy emas, Anna xijolat bo'lib qoldi. Bu ishingiz sizning rahimsiz odam ekanligingizni isbotlaydi. Anna og'zida shundoq degani bilan ko'zlari Vronskiyning undoq emas, yissiyatga boy odam ekanligini bildirib turardi. Shu sababdan bo'lsa kerak, Vronskiydan ozroq qo'rqibmi qoldi. Boy siz degan ishda bir uqishmaslik bor. Men u qizga muhabbatimni bergan emas. Esingizda bo'lsin, sizning undoq yormas gaplarni qilishingizni mani qilaman. Dedi Anna bir dil shurkinib ketib. Lekin mani qilaman degan so'z Vronskiyning ishlarga aralashishga huquqli ekanligini iqror qilganlik bilan barobar ekanligini darrov sezib qoldi. Yana texi bu gap uning o'ziga muhabbatini bildirishga rag'batlantiribmi qo'yatdi. Men bu gapni sizga xeli burildi demoqchi edim. Dedi Anna uning ko'zlariga tikilib turib yana. Uning ikki mang'zi qizirib o'tdek yenib ketyotdi. Sizning bugun bu yerga keldiganligingizni bilib, shu gapni qilib qo'yg'ili oloyida keldim. Endi bu ishingizni to'xtating. Men azaldan boshqalarning oldida qizirib baxmagan. Siz meni birer ishda ayiblikdek his qildiryapsiz. Vronskiy Annadin ko'zini uzmay, uningdagi yangi bir xil ro'yi go'zallikni ko'rib, o'zini yo'qotib qo'ydi. Siz meni nima qildingiz? Dedi u qisqa, ammo astoydil so'zlab. Moskvaga berib, ketidan apo so'rang deyman. Dedi Anna javoban. Siz meni unda qilishimni xohlamaysiz. Vronskiy uning u gapni zo'rg'i devatqanligini, ko'nglidan chiqirib demaganligini sezib bo'lgan edi. Agar siz meni o'zingiz degandek yaxshi ko'rdigan bo'lsangiz, dedi Anna ovozini pasaytib. Mening deganimni qiling. Ko'nglim tinchisin. Bu gapni anglab Vronskiyning chiroyi nurlanib ketdi. Ajaba. Siz o'zingizning mening butun hayotim ekanligingizni bilmay yuribotamsiz. Mening ko'nglim tinchlik topmaydi ekan. Sizning ko'nglingizni tinish qo'ymayman. Mening barliqim, mening muhabbatim. Shundoq. Men o'zimni sizdan ayirib turib tasavvur qila olmayman. Siz bilen men bir can, bir ten. Bunun din kiyin özüm gümü, siz gümü tınışlık bombaydı. Biz gümü mensup oluduğunu hapılık, bəxtsizlik. Ya ki bəxit, çeksiz bəxt. Bunun mümkünçilik yok dep oylamsız. O bu gəpləni ağzını medirlitip, ünsüz digidek digen bolsa mı, Anna enik anlap durdi. Anna, hiyalıdaki sözlerini eğitiş üçün bütün əqli küçünü toplagan idi. Lekin hiç kandak gəpni kılalmay, muhabbetlik közlerini Vronskiyga tikken peti oltırıp kaldı. Bu karametni körün, dedi Vronski işçi de hoşal bolup. Bu iş neticesiz kalar mı dep ümidimni üzüp durganda bir dileyen ümit peyda bolup atıdı. O meni öz yaxşı görüp kalgan. Hem bunu özüm ıxra kalgan o. Meni disiniz şunda kılın. Bunun din kiyin man undak geplerini kıvucu bomman. Yaxşı dostlardın bop öteyli. Anna ağzı da şundak digini bilen, közlerde pütülley başkıcı bir mena ipadılınıp durattı. İkimizden dost bop ütüşümüz mümkün emez. Bunu özünüz mü bilirsiz? Dünyada en bəxtlik ademlerden bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz ademlerden bolumuz mu? Bu pütülley sizden kararınızı bağlıq. Anna bir nimi demekçiydi, Vroniski dərru onun aldığı ötü bilip, gepinin ahırını davamlaştırıp getdi. Mən sizden pekat birli nersige. Yani bunun dinkin ümit bilen yaşayman mı, ya ki həsret çekip mi digen meselige cevap verişinizni iltimas kılımen. Eğer her işkilisige bombaydı deseniz, hazırlı gepinizni uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketimen. Eğer sizge körünüp jürsem bir aram buluduğan bolsanız, sizge ikinci körünmeyle koyumen. Men sizni hiç yakı koğlamakçı emesmen. Sizde hiç kandak özgürüş bombaydı kallı bolsa, men hatırcam bulumen. Hem işlam uşundak davamlaşkay. Dedi o titirgen avazı bilen. Karan, yeriniz geldi. Degendek Karenin del şu çağda salmak ve iğir çamdap mehmanxanığı kırıp gelgen idi. O hotını bilen Vroniskiyga läppidi bir karap koyup, andın öy igisinin yenigi berip oltırdı ve çay içkeç salmak jaranlık avazı bilen gep kılışkı başıldı. Adıdı boyca gep arlıklarda kimlenidir yaratmagan dek mesxiri astığa aldı. Cemiyetinizdikile tügel cemboğa okşumamdı. Hem misala Mosseski okşaş güzellerken. Betsi, onun undak mesxiri teläppüzdü gep kılışlardın bizarıydı. Şunu bu akıllık ayal gepni derrula mecburi herbi hizmet toğırsıdaki ciddi parangı buruvetti. Karınyen mu şu Allah huşal halda gepki arlaşıp, Betsi yamallavatkan yeni permanını ciddi hale tuturup yemay kılışkı başıldı. Anna bilen Vroniski, tekçi aşu küçük üstel yeni de oltırattı. Ula yakşı kınmayvatıdı, dedi henimladın biri Anna, Vroniski ve Anna'nın erini közü bilen şerat kılıp. Men sizge diyen go, dedi Anna'nın dosti. Bu ayallalı emes, mehmanxanıda oltırgallarının hemmisi digidek, hatta kinez Meyakkaya hanım bilen Betsy'nin özümü bu dairden ayrılıp, ayrım oltırışkan o işkisige. Huddu ula köpçülüknün işiga kaşılı kılvatkan dek, patbaat karap koydu. Birli Karenin ulağı bir ketimi karap koymay, yenili başlangan paranga kızgın berilip oltırattı. Kinez Betsy hanım, ulanın hem meylende köngülsüz təsirat kaldırvat kallıqını sezip, Başka bir ayalını Karenin'in sözünü tanışaşka özünün ornağı oltırğızıp koyup Anna'nın yeniği badi. Men eriñiziñin gepni iniq, tüşünüşli kıldıgallıkıga tolımı kayıl. Tüşengil bolmaydıgan geplerini onun ağızdan anlısam şu an tüşünümen. Bu diginiñiz ras, dedi Anna bäxt külküsüdü külüp durup. Emeliyette o Betsy'nin nemi digerlikini inek anlamagan idi. Şundaqtımı o köpçilik olturgan üstelge kelip ulanın paranlarga koşuldi. Karenin yarım saat olturgan dinkiyen hotununun yenigi kelip billi kaytıp ketişini aytkan idi. Anna onunga karap mı koymay, özünün keşlik tamak dinkiyen kaytıdıgallıkını dedi. Karenin onunga sel egilip koyup, öz yalğız qaytıp ketti. Anna'nın paytonunu haydaydıgan adam parqarap turgan xurum palto kiyip alğan qeyri tatar idi. O işik aldıda muzlap tıpırlap ketip atkan boz atını aran tutup turup atattı. Çakar bala paytonun işikini eçip Anna'nı saklap turattı. Dervazı ven dervazını yoğan eçip koyup Dervazının bir yeni da dügdereb turatdi. Anna peltusunun ilmikigi ilinip kalgan yeğinin jeyikini əpçil kolları bilen boştu bitip, özünü uzutup çıkan Vronskiy'nin gəplirge işçi-işçidin yayrap turup kulak selip geletdi. Sizge eştimi demigen, mən mi sizdin eştimi tələp kımıgan mı bolaydı? Amma mağı dostluqtın kerek əməsikini bilişiniz kerek. Ömürümde mağı mümkün boludugan birden bir bəxit, siz anlaşını yaxşı görmeyi vatkan aşı bir eğiz söz. Muhabbet. Muhabbet. Anna bu gepni ihtiyarsız aldırmay, çin könlüdün çıkırıp durup tekrarlap koydu. Ve yeğinin ceygini ilinip kalgan yerdin boştu valgan şu bir dakiqi içi de bir eğiz gepni koşup koydu. Bu sözünü mən köp tərəplimilik mənigi igi boğallıq üçün yaxşı köməy mən. O gəpsiz oylığandək undaq addi gəpəməz. Xeyr, Anna şu gəpni dəb bolub onunla qarab qoydu. Anna onun bilən qol ilişib qoşlaşqandın kiyin, çaqqan və tetik qədəmləri bilən dərvazı vənin aldıdın üt pəytonuğu çıxdı. Anna'nın qaraşları Kolunun koluda kalgan harareti Vronskiy'nin bütün vücudunu otku okşaş köydürüp ketip atattı. O, onun kolu tekken alkınını söyüp koyup, iki ay keynide yürüp, pekat bügülle məxstigi yetkerlik edin özünü bəxtlik yiz kılıp, məğrur halda öyge karap mağdı.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek?
1: O xatla bu yedemez.
2: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizge bolmaydı kallığı toğırlık yap kıgan.
1: Onun bilen körüşüp zörür bop kağan. Çünkü...
2: Ben ayal kişinin ne mi zörür yettin oynışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şerti bilen biri do. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işin içini yakışı görsünüz, emisi sizge şunu dem koyay. Erinin nenini yap durup, eri bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademli rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, anlavatqınınlar Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanesi programması. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı boluvatqını Tolstoy'nun dünyağın məşhur romanı Anna Karenina.

Mehmanxanaga kirib, mehmanxanadagi yumshoq gilamning ustida mengib yurdi. Chiroqning yoriqi uning yengili sizilib tomga esib qo'yilgan rasmini g'uva yoritib turatdi. Birozdan keyin xotinining hujrasiga kirib baxdi. U uyda ikki tal sham yiqiqliq bo'lib, shamning yoriqida Annaning ota-onasining do'stlarining rasmlari. Üstili üstidiki özü bilidigan uşaq tüşək nərsilləri görünüb duratdı. Karenin u öydün ötüb, özünün ocursığı kırıp bulup, yəni kəynigi yandı. Hər qetim kəynigi yenib, tamak xanığı kırgəndə, taxtay üstüdə bir dəm turu velib, özügü özü. Bu işini çoxun bir tərəp qılıp, onunğa xatim beriş gerek. Bu vaqtki fikrim bilan qarorimni uningga aytmasam bo'lmaydi. Deb qo'yib, yana kayniga yonatdi. Lekin nima deyman? Qarorim nima? Mehmonxonaga kirganda o'zidan o'zi so'rab qo'yatdi. Lekin javob topolmaydi. U zoti qandoq ish? Kutubxonasiga kirganda o'zidan yana so'radi. Hech qandaq ish yo'q-ku. Bir er kishi bilan uzoqroq o'ltirib paranglashib turishu. Uningga nima bo'ladi? Bir ayolning undoq so'rinlarda kishilar bilan paranglashishining hayron qoladigan nimasi bor? Uningdan boshqa gumon qilishlarim yo'q tehi. Bu o'zingnimi, xotiningnimi yer ko'rish bilan barobar ish emasmi? Dedi u kutubxonasiga kirib ketib etib, o'ziga o'zi yana. Lekin Helila uning uchun shunchalik qoyil qilish kuchiga ega bo'lgan bu muloyizining amdilikda qilchilik ahamiyati va qimmati qolmadi. U yana hujrasidan chiqib, mehmonxonaga mangdi. Mehmonxonaga kirishi bilanlar qandoqdir bir ovoz. Bu undoq oddiy ish emas. Boshqalar uni bayqagan bo'lsa, demak Bunun da bir gap ba degen gap davatqandek boldi. O tamak xanığı kirgende, yani özgü özü, şundaq, bu işini çoğun bir tarap kılış gerek. Onu tosış gerek. Öz pikirimni mu bildirişim zörür, dedi. Lekin mehman xanıdın kaynigi yanganda, yani özüdün özü, Bu işini qandaq hal qilishim kerak deb so'rab qo'ydi. Orqidillar yana o'zidan nima ishlar bo'lib ketgandi deb so'rab, keynidillar yetish bo'lmaydi deb o'zi javob berdi. Ham xotinidan gumon qilish uningga haqorat keltirgan bilan barobar degan gapini asladi. Lekin mehmonxonaga kirganda shundoq ishning bo'lganligiga yana ishinishga boshildi. Uning o'y-xiyollarimi u yoq-bu yoqqa mengib yurgan teniga o'xshash to'xtamay cho'rgilab turibotdi. Lekin hech qandoq yengilik topolmaydi. U o'zining bu holatini sezib, manglini surtib etib, xotinining hujrasiga kirib o'ltirdi. Shu arada u xotinining ustiliga qardi. Üstel üstüde yeşil taştın işlengen basurgu bilen tehi yazıp bolmagan bir parça xat duratdi. Ulanı körüpla onun ideyesi yeni özgürüp, onun işlerini oylaşka, onun kandak pikir ve yisiyatladı yürüvatkallıqını analiz kılışkı başıldı. Ve onun şahsi turmuşini, ideyesini, arzu armallarını tuncu qetim tesavvuru astığı aldı. Onun mu öz aldığa müstəqil turmuşu buluşu kerek qo, digən xiyal kallısıgı gelişi bilən tən, onu qat qorqunuş bastı və şu an o xiyalını özdün neri qilişki urundi. Bu, o qaraşdın qorqan elik çonqır hanının özü idi. Pikir və yes tuyğulurda başqılanın işlerini oylaş, Karenin adətlənməgən bir xil royi paliyyət idi.
Bu xil ruhiy faoliyatni u ziyonlik va xavflik xiyolparastlik deb biladi. Eng yomon bog'ini shuki, u ishlarim endi bir natijaga erishay deb qolgan.

Bu meseleni hal kılışım. Andın onu unutup geçişim gerek. Dep üllük gep kılıp ketti o. Onun hes tuyguları. Könlüde payda boğan, ya ki payda buluşu mümkün boğan niyet ıhbalları bilen menin karım yok. Ula onun vicdanını berip takılıdığan din kategoriyesi gibi mensup işla. Dedi o işçi de ve yeni baykıgan meselenin kanda karakterlik mesele işkenlikige hüküm kılıp boğan denken özüne helili yeniklişip kalgan dek sezdi. Şundak. Onun es tuyguları vicdanını mensup nersile. Men bilen münasibeti yok. Menin mesuliyetim enek. Aile başlıkı men. Şun onunla yol gözlüp kuyuş mesuliyetim ba. Şu menedin etkanda onunla karta kısmen mesuliyet menin üstümde. Onunla özüm sezip duruvatkan katerlik ehvallarını dep ona ıgaklandırıp duruşum. Hatta lazım boğanda onunla hukukumunu yürgüzüşüm. Onunla özümün fikrini eğitişim gerek. Şunun bilen o hotunu kaytıp gelgende onun gıdaydıgan geplerini kallısıga katar tızıp aldı. O işla üstüde oylanıp oldurup, özünün aile işlerini dep, bilip bilmey bir mınçı vaktini, bir mınçı zihnini serip kılıvetkinige əp sunup mu koydu. Şundak bolsumu, pat ardı deydigan geplerini, huddi hükümet hüccetlerini tüzgen gokşaş, şekil, ve tertipi bilen kallısıga naiti inip kılıp yezip tamamladı. Men tövendeki bir kançı noktada gep kılışım gerek. Birinci, amma ve pikir bilen yüz abroyunun muyumlakını düşendiriş. İkinci, öylünüşünün ehmiyetini dini cihettin düşendiriş. Üçüncü, eğer zörür bosa, oğlunun bəxtsizlik uçurab gelişi mümkünlikini esigi səp qoyuş. Tötinci, özünün mü bəxtsizlik uçurab geliş ehtimalının bağlıqını bildiriş. Karenin şu işlanı kallısının ötküzüp bolğan dinkin, barmaqlarını kırıştırıp, ol kallarını pəski qartıp, solğan idi, barmaqlarının ügülleri qaraslap getdi. İşki kolunu bir-birge kırıştırıp durup, barmaqlarını qarsıldı tiştek şu yaman adet onu tınışlandırıp, soğuk kallıqını əsligi keltiretti. Dəl hazır onunğa şu xıl soğuk kallıq zörür idi. Ayal kişinin pelempeydin çıkıvatkan yenik ayaq tivişi anlandı. Karinin deydiğan geplerini tayarlap bulup, cahidi öğrü turatdı. Kolları yeni şu halette. Qarsıldamdı yok, bilmeydi. Her halda bir barmaqıdın bolsumu qas çıxdı. Pelempeyni yengil desep çıkıvatkan qadem tivişi anlanıp turuvatatdı. O bu tivişini anlap, Anna'nın üstüge çıkışka az qalqallıqını bildi. Gerçi öz notqıdın qana etlengen bolsumu, amma o geplani uçuk etiştin yenili korkup turuvatatdı.

Radioanlıqıcı dostlar, Cahan Aynikki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynikkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sipaqaylik. Yaş ösmürlərinin psixik sağlamlıqıda doğruğu ziyadə təminilişki bolmaydı. Açıq yeməkliklərini yeşin yaxşı görəmsiz, ondaqda bugünkü bu məzmunumuzda anlaşdı, unutup qalma. Bugün yenə ayvanatla doğrusudiki məzmunlarımı diqqətanladı buludu. Yupiterning ishki qurilmasi nimalardan tarkib topgan? Qo'sh qadrli do'stlar, to'g'andamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlaydik. Tashvishlanish, o'qishdan bezar bo'lish, xomushlik. Yosh o'smirlarning psixika masalasi kundan-kunga kishilarning diqqatini tortmoqda. Munosabatlik bilimlarining umumlashig'i agishib, nurg'un ota-ona bolalarining psixika masalasini xopliq, yo'lsizlik deb qarmasdan, uni davolashga tegishlik bir xil kasallik deb qaraydigan bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda bir qism kishilar yana bir xato qarashga kirib kelib, psixika kasalligi bilan fiziologik kasallikka oddiy holda tanglik belgisi qo'yib, kasal bo'lib qolganda to'g'ri yesil yaxshi bo'lib ketadi deb ishinib Doğru vasitəsiga ziyada tayinib olganlıqdan doğruni qalaymıqan işiltiş ahvali pat-pat yüz bermekte. Doğru ziyada tayinib olish. Xunan ölkülük mini kesellikler doktorxanası oqışdan bezar bolish, tashvishlanish, hatta xomushlik qatarlıq psixikalik meseleler körülgen neç yüz yaş ösmirini davaladi. Ularning köpincisi oquvchilar. Xunan ölkülük mini kesellikler doktorxanası uyqu tosalgısı bölümünün mudiri Zing Shenshang mundaq dedi. Kesilini körgen yaş ösmirlar ichida natijasi a'lo oquvchilar az emas. Bazılar uzak müddet, uyqusuzluk, uyqu ritmi qalaymaqanlaşış, tashvishlanish ve uyqusuzluk sebebinden qiyin ahvalga tushib qalgan. Ayrim oquvchilar chekidan aşqan oyun ishbadilgan. Muxbir Nurg'un doktorxonani ziyorat qilib, quramiga yetmaganlarning ruhiy kasalliklar maxsus bo'limi va universal doktorxonalarning psixika bo'limida kasal ko'rsatadiganlarning yildan-yilga ko'payayotganligini payqadi. 2023 yili Jungo Fanlar Akademiyasi Psixika Tadqiqat O'rni e'lon qilgan Jungo xalqining psixika sog'lomligi taraqqiyot dokladida ko'rsatilishicha, tekshirilgan 14.8% yosh o'smirda o'xshash bo'lmagan darajada xomushlik xavfi mavjudgan. Buning ichida 4% yosh o'smir og'ir darajadagi xomushlik xavfi bor to'pqa tayvagan. Yosh o'smirlardagi xomushlik, tashvishlanish, uyqusizlik bilan zich munosabatlik. Uyqusizlik qancha og'ir bo'lsa, xomushlik va tashvishlanish shuncha oson paydo bo'ladi. Oxirda yomon sifatlik aylanish patqig'i bitib qoladi. Zing Shenshang mundaq deb qaradi. Beqish usulining qo'pol bo'lishi, oila kayfiyatining buruqtirma bo'lishi, ota-ona bolalik munosabatining jiddiy bo'lishi, o'g'inish besimining og'ir bo'lishi, kishilik aloqa masalasi, qatorliqlar yosh o'smirlarda psixikalik masli ko'rinishining asosliq sababi. Yosh o'smirlarda psixikalik masli ko'rilganda navbatda nurg'un ota-ona birinchi bo'lib davolash organlaridan yordam so'rab, bolalarga ambulatoriyada yozib bergan retseptli dorilarni ichkizishni tanlaydi. Xunan Changshada xizmat qilgan Liu Juan muxbirga mundaq dedi. To'liq o'tir maktabda o'qiyotgan o'g'limda o'qishdan bezar bo'lish ahvoli ko'rilib, maktabga berishni xolamay, uyga sulini bilib kechacha telefon o'ynadi. Hatto xiyoliy anglash alomatlari ko'rildi. Sinfdagi savoqdoshlarim meni boza qildi dedi. Ko'p qitim nasihat qilgandan keyin o'g'lim andan bir doktorxonaning ruhiy kasalliklar bo'limiga berib davolanish ma'qul bo'ldi. Doktor oddiy bir necha yig'i so'rgandan keyin bolaga o'tir hal xomushlik kesli deb diagnoz qo'yib, shichilin qatorli dorilarni yozib berdi. Kul davolash vaqti 3 minutga yetmadi. Xunan ölkülük mini kasalliklar doktorxonasi ruhiy kasalliklar bo'limining mudiri doktor Chu Shuihui mundaq deb qaradi. Bolalardagi psixikalik masalaga to'g'ri qarash uchun oldi bilan odatdagi psixikalik masala bilan ruhiy psixikalik to'salg'uni farqlandirish kerak. Ruhiy psixikalik to'salg'uga qarata kasallik ahvolining og'irlik darajasiga qarab davolash loyihasi tuzish kerak. Odatda yenik darajadagi ruhiy psixikalik to'salg'uga uchrganda prinsip jihatdan psixikalik davolashni tanlash kerak. Xomushlik kesilini misalga alsak, yenik darajadagi xomushlik kesili qo'zg'alganda, prinsip jihatda psixikalik davolashni oldingi o'ringa qo'yish kerak. Faqat psixikalik davolashning davolash unumi yaxshi bo'lmaganda, andin do'ri bilan davolash va fiziklik davolashni o'ylashish kerak. Jojanda shu tibbiy shoyani qarmoqidagi ruhiy sog'lomlik markazi Xangju shahrlik bolalar, yoshlar, o'smirlar psixika sog'lomligi bo'yicha diagnoz qo'yish va davolash markazining mudiri Wang Yichan mundaq dedi. Ilgirki bemorlar ichida hamisha dori vositasiga tayinish ahvoli og'irdi. Qisman bolalar dori yegandan keyin kasallik ahvoli og'irlashib ketish ahvoli ko'rildi. Shanghay 2-chi doktorxonasi og'ir kasallar tibbiy bo'limining doktori Yubo ilgiri og'ir psixik masalasi sababidan xomushlikka qarshi dorilarni ziyoda ishlatgan o'quvchilarni davolagan bo'lib, ular xomushlikka qarshi dori va uyqu dorisini bilib, badani og'ir darajada zaxmlangan ekan. Ziyoratni qabul qilgan mutaxassislarning bildirishicha
Her xil ruhiy kasalliklarni dövlət içi və sırtıdakı davalaş görsətmələrdə yekka davalaş təkidlənən bulub, xamışlıq kesili deb diagnoz qoyulğan varlıq yaş ösmürünün hamısının çoxum doğru işiltib davalanışı natayinkən. Mulazmət yerki yetərlik emas, ata-analar kesel davalaşqa ehtiyaclıq. Növbətdə yaş ösmürlərinin psixikalıq kasalliklərini sistemalıq tədqiq qilish yetərlik emas. Wang Yichen təhlil qılıb mındaq dedi. Xamışlıq kesili qatarlıq ruhiy kasalliklərinin yaş ösmürlər və quramığı yetkənlərdəki ifadəsində fərq mövcud. Yaş ösmürlərinin kasallik alayidligiga qaytadan qarab chiqishga to'g'ri keladi. Lekin tadqiqotning yetarsiz bo'lishi, tibbiy xodimlarning yosh o'smirlarning psixik kasalligiga duch kelganda, texmo qaratmaliqqa ega davolash vositalarining kamchil bo'lishini keltirib chiqardi. Davlatlik psixik sog'lomligi va ruhiy sog'lomlikning oldini olish davolash markazi mutaxassislar guruhining a'zosi Shiyu muxbirga mundaq dedi. Hozir bolalar, yosh o'smirlar, ruhiy kasalliklar doktorlari kamchil. Bemorlar ko'paygan ahvolda ambulatoriyada kasal ko'rsatish vaqtini qisqartishga to'g'ri keladi. Tonji diagnoz qo'yish normal bo'lganda yarim soatdan ko'proq vaqtda andin balining ahvolini umumiyizlik egilab davolash planini tuzgili bo'ladi. Lekin doktorning faqat 3 minutdan 5 minutgacha, hatto uningdan qisqa vaqtli bor. Ziyoratni qabul qilgan doktorning ko'rsatishicha, psixikalik kasalliklarni davolash odatdagi kasalliklarga o'xshamaydi ekan. Faqat bola doktor bilan to'liq fikr almashtirib, asta-asta ishonch turg'izgandila, andin bir qadar yaxshi davolash unumiga erishgili bo'ladi ekan. Hozirgi davolash andisi bolalar bilan doktorning ishonchini turg'iza olmaydi ekan. Jojang ulkisi Chuju shaharlik Jungo tibabati doktorxonasining muavin boshlig'i Chen Wei mundaq dedi. Hozir maktabning baldur bayqash, baldur aralashish roli texi unumli joriy qildirilmadi. Har xil maktablar belgilimi bo'yicha maxsus psixik o'qituvchisi saplandi. Lekin ko'p qism o'tira boshlang'ich maktab o'qituvchilari faqat qisqa muddatlik tarbiyalangan bo'lib, o'quvchilarning psixik masalasini farqlandirish va hal qilish iqtidori cheklik bo'lg'ichqa, psixik masalasi ko'rilgan yoshlar, o'smirlar davolash apparatlariga otilishga majbur bo'ldi. Wang Yichen muxbirga mundaq dedi. Bolalarda psixikalik masala ko'rilganda ba'zi ota-onalar kasal bo'lib qolsa do'ri yesil yaxshi bo'lib ketadi deb qarab, doktorxonaga kiribla doktorlardan do'ri yozib berishni talab qilib, do'rining roliga ziyoda intizor bo'lib, bolalarga psixikalik uyg'unlashish va ritmini tanishish bo'shliqqa bermaydi. Muxbirning takshirib payqishicha, ba'zi yosh o'smirlar dastlabda psixikalik davolashni qabul qilgan bo'lsa-mu, lekin psixikalik davolashning davolash kursi bir qadar uzun bo'lg'ichqa, ota-onalar kasal davolashga aldirab, qisqa video qatorliq to'rsipularda muntazam bo'lmagan psixikalik maslahatlarni anglab,

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik. Əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzuş səhəblik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Turganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kemaydi.
4: Badanimizda necha trillion hujayr bor. O'tir hisobda sekundiga 3 million qitim parchalanadi.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni kuşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çikim, kayrız çakmaktızlıkta bicir oldu. Rene, kibirlik keçirim kılındı.
5: Mini, sikot işçiler test kılındı. Şunlukta isabatınız kırdı. Asallah, ne kıl alalıysız?
7: Teşimiz pal, işçimiz gal. Qarız bilen qarız qaytırımız. Öpkimiz ne işçiden qaqıdı?
5: Mukafat poli tarıqtılgan aman, qarız qaytırmen.
4: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten təsli ötü atıdı.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarızının qarali daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı. Ula hem istimal həvvüsünü yığalmaydı. Hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
5: Bir günü gözümle şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emmini qaytıdan başlasam de bəkma arzu qılımın.
0: Siz qaytıdan başlasanız boludu. Qarz bilen qarz qaytırışını toxtutup, qarzınızı rətləb, qarz qaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydigan əmili küçüğünüz bolsun, setib elişini rət qıladigan kəskinlikiniz bolsun.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köylə sizge hemra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlərinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pərvaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Ken ondakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Ken ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Мен сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Хаммабыз худди кинолардагидек, хикай чөчөктөрүдөгүдөк романтик мохоббет хикаямыздын болушун арзу кылабыз. Лекин амилияттыки мохоббет хикаяси унча гүзөл эмес. Немишке? Чүнки унунда нургунлуган эгер токайлыклар бар. Şu küçük günü ufkuşmasızlıkla cidelle muhabbetinin sınıkı buluşmam ki. Bana bu sınıkların üteligen de andın o muhabbetinin, bəxtinin, huzurdun direk bir adı. En güzel nersi giriş için bazı da en çok bedellerini töyleşki doğru girdi. Şundak bir nakşıdı, kısıtı isimli kep kaldı. Cepani kim tola tassa, Güherni şu alur taştın. Güherni alguca taştın. Ni sevda ütüdü baştın. Demek güzel nerslerge iriş üçün, muhabbetge iriş üçün çok bedellerini töleşik doğru girdi. Başkalarının muhabbetige heves kılıvatkan şu peykte, siz mi muhabbetinizge semimi muamilinizde atap yıkın. Belkim şu muamile, şu bedelle sizge en güzel muhabbetini peyda kılışı mümkün. Muhabbetlik güldürümüz devamlı silah üçün.

Әсемлік аңлаушылар программымызын дамлаштыру атымыз, муаббетте шундақ бір кеп ба. Әгер сіз кепенекні яқшы көрсіңіз, сіз оны қоғылашпастын, от жөп декен. Güzel bir güllük bağcını yasak. Hani şu çağda kepenek özü geliyordu. Şundak diyelimiz ki, özümüzde bara bara mükemmel kısak, söyüşke erzidigan halette takamıllaştırsak, muhabbetin özü gaylansak, başkalarının söyüşü erişeleyimiz. Özünü söyge Adem, başkalarının söyüşü erişeleydi. Özünü söyüşünü bilmege Adem, başkalarının söyenmeydi. Şu gep isim kep kaldı, ver bakın. Senin birinci çoğun vazifen özünü bəxtlik tiliyişdeydi. Mündaq qarsaq, bu gep şəxsiyyətçilik yetib qalğanda körünüdü. Çoğun qıraq təpəkkür qısaq, bu gepnin naiti logikalik asas balıqını bayqaymız. Adem özünü xoş qılıb, özünün işini puxt qılıb, özünün keyfiyyatını tənşəb, özünün bəxtlik hikayelikini itiraf qılıb, özüge alaqadar məsillərini yaxşı bir tərəf qığa vaxtı da, onun deyinkin, o ətrafıdiki məsillərini yaxşı əl qılalaydı. Özünün işini bir yaxlı qılanmıqan, özüge köyünmüqan, özünü pərviş qınmıqan, özünü söymüqan adamın başqalarının işlerini yürüşdürüb getişi, yaxşıb getişi, bu, natayın. İntayın az uçuraydı, ya ki, yox diyərlik disəkmə boludu. Şolaşqa, Her vakit özümüzü söyleyeli. Her vakit özümüzü asırayeli. Ondan da cimcit oldurup nöbetki küyümüzü özünüzü hediye kılın.

Qadirlik dostlar, 2 gün davamlaşqan Şimali Atlantik Ekti Təşkilatı başlıqlar yığını yıqında Türkiyənin paytaxtı Ankara'da yapıldı. Yığın məzgilidə Amerika Zungtunu Trump arqa-arqadan agahlandırıb və besim şiltib, başlıqlar yığınıda ixtilab və inaqsızlıq payda qıldı. Təhlilçilə mündaq dəb qardı. Şimali Atlantik Ekti Təşkilatı gerçi Ankara başlıqla yığınıda ortak tonuş hasıl kılışını bütün küçü bilen ilgiri sürgen bolsa mı? Lekin əza dövlətlərinin müdafiye çıkımı, Ukrayna'a her bir yerden beriş Katarlıq karalmalarını çördəb, uzaktan boyan saklanıp gelgen ixtilapını hakiki hal kılışı yanılı təs. Yakın kıyıladın bu yan Atlantik okyanudun halkıgan münasivetteki yeriknin çoğun kırılışıgı ergişip, Şimali Atlantik Ekti Teşkilatının işki kısmıdaki ziddiyet, siyaset katlımı bilerle çeklenip kalmay, her kaç taraflarının roi halet katlımıdın iraklaşışı da tehimi gevdilendi. Başlıkla yığını inaksızlık kutoldu. Ankara başlıkla yığını eçiliştin burun bazı taratkulağa haber berip, bu ketimki başlıklar yığınının umumi karalmasının orullaştırılışı yakınki 20 yıldın boyanki en kıskı bolup, başlıklar yığını umumi yığınının vakti 3 saatki yetmeydi o, dedi. Tasis agentliki tahlil kılıp, başlıklar yığınının karalması ve vaktinin kıskartılışı asaslıkı Amerika bilen itibaktaşlar otursudaki ihtilapının kengiyip geçişi ve aşkarlanışının sakınış üçün dep kardı. Şundaq bolsumu, bütün başlıklar yığını eçilgandın başlapla ciddi keyfiyat kutoldu. Trump, Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'dan intayın ümitsizlen geldikini bildirdi. Hem de Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nın nurgun iştipaktaşlarını tənkit kıldı. Amerika Siyasi Gezdi Torbekti'nin makalısı da Trump'nın bir qatar pozisiyası Avrupa'nın bir meydan İnak başlıkla yığınığı bolgan ümidini yok çıkardı deyildi. 7 ayının 7 günü Trump yeni bir ketim Daniyanın Greenland orlını Amerika kontrol kılış gerek dep jar saldı. 7 ayının 8 günü u İspaniyanı Şimali Atlantik Ekti Teşkilatının naçar hemrayı, Şimali Atlantik Ekti Teşkilatının işlerine katlaşmadı, ayak tölümüdü dep ayıplab, İspaniya bilen bolgan barlıq soda alaqısını üzüş gerek, dedi. Trump yine Angliya, Fransiya, İtalya Katarlıq devletlerini ismini atap tənkit kılıp, bu ittifaktaşla Amerika'nın İran'ı zərbi berişige maslaşmadı, dedi. Alaqadar devletler bunun ilgiri Amerika armiyasının öz çigrası işçideki hərbi baza ya ki hava təvəlik edin paydalanıp İran'a hərbi zərbi berişini çəkligən ya ki oxşaş bolmağan dərəcədə çəkligən. Trump, Şimali Atlantik Ekti Təşkilatıdaki itibakdaşlarını qatıq tənqidligən vaqtda Şimali Atlantik Ekti Təşkilatının baş katibi Rotti, Şimali Atlantik Ekti Təşkilatının işki qısmıdaki itibaklıq keyfiyyatını gevdiləndürməkçi bolub, Əza dövlətlər rəhbərləri başlıqla yığını məzgili də aktib həm türtki boldu. Şimali Atlantik Ekti Təşkilatı yanıla bir dək iştipaq, dedi. Bıraq, Rotte'nin iştipaqlıq bayanının reallıq aldıda qayıl qılış küçü yox.

Xəyibsizlik cəhətdə qolaylıq maşiniga çıxıb aldı deyib qayıt-qayıt əyibləb, İttifaqdaşlarına tamojni beci tayıqını planlatdı. İttifaqdaşlarına uçuqdun uçuq zimin təlifini otturğa qoydu. Ədisələ əskər çəkindiriş arqılıq təhdid saldı. Şivissariyədə çıxıdığan Yeni Suyoruq gezdinin maqalısı də mındaq deyildi. Atlantik okyanın halkıgan hemralık münasibeti ikinci dünya uruşudun bu yankı en iğir kriziz ki petip kalmakta. En enevi endizideki Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı ahırkı çekki berip kaldı. Muşundak arık görünüşte Nurgun Avrupa devletleri Şimali Atlantik Ekti Teşkilatının istikbalığı bolgan işendisini yok attı. İtalya'nın devlet müdafiye ministri Kristo, Şimali Atlantik Ekti Teşkilatının mevcut bulup duruş asası yok dep karıdı. Fransiya Zuntun Macron hatta Şimali Atlantik Ekti Teşkilatının menisi öldü dedi. İspanya Devlet Gezdi Torbekti'nin makalısı da mundaq dep görüstüldü. Segek Avrupa elleri herbi işla ve teknik sahası da Amerika'yı bekinişten tırışıp kutulup strategiya jihatda özüge özü ige bolishni ishqa oshirish kerak. Biroq Yevropaning strategiya jihatda öz oldiga ish ko'rish yo'li hargizmi tuz emas. Ba'zi tahlillarda mundaq deb ko'rsatildi. Yevropadagi nurg'un davlatlar ko'p xil real xirisqa duch keldi. Masalan, harbiy kuch ko'lami yetarlik bo'lmaslik. Harbiy xarajat xomchoti qis bo'lish. Harbiy sanoat ishlab chiqarishini kengaytirishni tasdiqlash vaqti uzun bo'lish. Har qaysi davlatlarning mudofaa plani, ishlab chiqarish va sotib olish jihatidagi siyosatlarini moslashtirishi qiyin bo'lish. Yuqori texnikalik qurol supsi, raqamlik texnika qatorliq jihatlarda sirtning cheklanmasiga uchrash qatorliqlar. Angliyalik tahlilchi Muhammad Shibaro mundaq deb qardi. Şimali Atlantik Ekti Teşkilatının Ankara başlıkla yığını Avrupa devletlerine strategiya cihette hakiki öz aldığı iş görüşünü iş kaşırış için müdafiye iktidarı kuruluşunu küçeytip, işki işla, diplomatiya siyasi ideyasını maslaştırıp, uzak müddetlik strategiyelik yönülüşünü kaytadan planlaş gereklikini yeni bir kıtım eskertti. Hürmetli radyo anlayıcılar, Yukarıda Dünyaya Nezer programımız bu için anlatış verdik. Bugünkü programımızın diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nevetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Sacap var.

کیچکینه اوت یالکونی بارمقیمزنون اوچینی ایللتالایدو. لاولداب کویواتقان گلخان پوتن بدننن هارغلیقینی یوقتودو. بیر تامچی سو کالپیقیمزنی نمدیالایدو. اورکشلیب ایقیواتقان چانجان دریاسینین سویی بیپایان ایتیزلارنی سوغورالایدو. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi. Ortak gülünüp terakki kılışı, Cumhuriyet milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdihat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da algı ilgirlevatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda alışanlarını karşılayımız, ben Arap Tatlısengar. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2022'nin 1. ayının 18. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi İntizam Teşürüş Komitetinin 6. umumi yığında kılgan partiyanı umumcülük katkı idare kılışını katli boşaşmayı çonkur algı selzitiş gerek namlık sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'in 2022'nin 1. ayının 30. günü 2022 yıllık çağınlık kolektif mübarekliş yığında kılgan iştifaklık küş demektir. Küreş kılıç kelgüsünü yartıduğu namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

Radyo Partiya Merkezi Komiteti partiyanın umumüzlük katlık idare kılışını tört umumüzlük stratejilik uğurlaştırmasını kırgızöpte istilin paklı kuruluşu ve çeliklik karıştırış körüşünü alığı salcetip köp yıllardın bu yan tosulmağın bazı natoğru istil ve naçar keyfiyatlarını tosup uzaktın bu yan hel bulmağın nurgun cahil illetlerini hel kılıp partiye, devlet, armiyenin işki kısmında saklanan eğir yuşurun xevplerini tügütüp, partiyeni başkuruş idare kılışta ken, boş, yumuşak buluş altını tüptün özgertip, partiyenin özü üstüde inkılap kılışı arkalık tarihi devrilikten halkıp çıkışının muvaffakiyetlik yolunu tepip çıktı. Partiye 18. kurultaydın bayan, partiyeni umumüzlük katlık idare kılışta tarihi, icadi muvaffakiyetle kolu gelip, her taraflıma çoğun katlamlık tesiri peyda kıldı. Onun da uzak için duruş, onu üzlüksüz olgı sılcıdı şart. Yüzyıldın bu yan, partiye taşkı cihette halk demokratiyasını ravajlandırış, halkının nazartını kabul kılışka, işki cihette partiyeni umumüzlük katlık idare kılış, özlük inkılabını olgı sılcıdı tayinip, dadıllık bilen hakikati çıntırıp, hatalıkını tüzütüp, dadıllık bilen piçak bizini özü kartıp, sünahını kırıp, zeherini heydep, partiyenin uzakçı güllep yaşnışı, üzlüksüz ravajlanıp, zor işi kapalı kıldı. Partiyeni umumüzlük katık idare kılış, partiyenin yeni devirde özü üstüde inkılap kılışıdaki uluğ emeliyet bulup, yüzyıllık çoğun partiyanın özü üstüde inkılap kılış yeni menzilini açtı. Partiyanın siyasi kuruluşunu başı yeteç kılıştı çıntırıp, özü üstüde inkılap kılışının tüp siyasi yönünüşü de çıntırış şart. İdeya kuruluşunu partiyanın ulluk kuruluşu kılıştı çıntırıp, özü üstüde inkılap kılışının ötgör ideyevi koralını tavlaş şart. Merkezinin sekiz türlük belgelemesinin royini katli emeliyleştirip, katlık intizam arkalık stilini tertip kısilip, özü üstüde inkılap kılışının önümlük yolunu beydiş şart. Yer cihanını zilzilik salıdığan heyvet bilen çeliklik karıştırış, rezilikini cazalaştı çıntırıp, özü üstüde inkılap kılışının ötkelgi hocum kılış cini, uzak sozuludığan cinini yakış kılış.

Radio anıvıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2022'li 1. ayının 30. günü 2022'lik çağallık kollektif mübarekli şiğinde kılgan iştipaklık güç demektir. Küreş kılıç kelgüsünü yaratıduğu namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

Өткен 100 жылда Джонго Коммунистик партиясы халык ва тарыкка әла нәтижелік жауап қағызы тапшырды. Азыр партия бүтін мәмлекеттікі һәр милләт халқын іштіпақлаштырып ва итәкләп 2-нче 100 жылдық күреш нишанын әмәлгә ашыручтан ибарат яңа имтан юлыга атланды. 100 жылдан буян партия ва халык қолыга келтүргән муафиқиятларның һәммәсе іштіпақлашып күреш кылганлыкның нәтиҗәсе. İştipaklaşıp küreş kılış, Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkının en roşen manevi belgesi. Yüzyıllık küreş tarihi bizge şunu uhturdu ki, iştipaklık küş demektir. Küreş kılış kelgüsünü yaratıdı. İştipaklaşıp küreş kılalaydıgan milletnin istihbalı boludu. İştipaklaşıp küreş kılalaydıgan partiye yenilmez orundu turalaydı. Yüzyıllık küreş tarihi bizge yeni şunu uhturdu ki, İniq küreş nişanını çördüyen aldı şekillengen iştipaklık en müstekkem iştipaklıktır. Ziş iştipaklışı tayinip ilip bargan küreş en cengvar küreştir. Biz iştipaklışıp küreş kılışı tayinip şallık tarih yarattık. Yine iştipaklışıp küreş kılışı tayinip güzel kelgüsünü yarattımız. 1,400,000,000'dan artıq Jongo xalqı başdan axır qol tutuşub birlikdə kəlgüsüge atlanıdığan 95,000,000'dan artıq Jongo kommunistləri başdan axır xalq bilən qalıptaş bulub birlikdə kəlgüsüge atlanıdığanlı bolsa biz çoxum yeni imtanğa atlanış yolida kişilə yeniçə nəzər bilən qaraydığan möcüzlərin davamlıq yartalayımız. Dünyada Xalqın bəxti üçün kürəş qılışdı mı artıq bəxt bolmaz. Qalbimizə puralanı püktük, qolumuzda həqiqətni tutduq. Toğru yolda minvatımız. Yetərlik işənç və küş-quvətkə igimiz. Vəziyyətdə qandaq özgürüş bolışıdın. Xırısının qanç kəskin bolışıdın qəti nəzər. Biz uluq partiya quruş royunu əvj aldırıb, xəvb-xətərini əstin çıxarmaqalla ronaq tapar, Rahat parağat ki berilgelle alak bolar digen hikmetini esti çınsaklap, daim kileçeknin gemini yap, teni şaraitdi mu xavup xatarını oylap, ziş iştipaklaşıp, capağı çıdap küreş kılıp, Jonghua milletinin uluq gülünüşüden ibaret tarihi uluq işini davamlıq algı sılcıtışımız gerek. Yüzyıllık küreş tarihi bolgan en yakşı hürmet, yeni küreş tarihini yezişdir. Bu yılın kiyinki 20'da Jongo Komünistik Partiyası memleketlik 20. kurultayını içip, ötken 5 yıllık hizmetlerini kulasılıp, kelgüsü bir mezgillik terakiyat uluğvar planını tüzüdü. Biz, devlet işçi ve halkaradın ibaret işki umumiyetini bir tutaş nezergi ilip, 5'ni bir gevde kılış umumi uğurlaştırmasını bir tutaş alığı sılcitip, 4 umumüzlük stratejilik uğurlaştırmasını mas alığı sılcitip, Terakiyat bilen xavupsizlikni bir tutaş planlap, yokumnun oldini iliş tizgilleş bilen ixtisadi, ijtimai terakiyatni bir tutaş planlap, mukimlik asasıdı ilgirleş hizmet başireytimide çıntırıp, yeni terakiyat ideyasini toluk, delcayda, umumüzlük izcillaştırıp, yeni terakiyat endisi berpa kılışını teziltip, islahat içevitişini umumüzlük çonkurlaştırıp, yukarı süpetlik terakiyat kütürütkü bulup, Xalq turmuşunu sicil kapaletlendirip ve yakşılap, mukim sağlam bolgan iqtisadi muhit, devlet asayişlik, xalq bəx saadetlik bolgan ijtimai muhit, stil durus, keyfiyat toğru bolgan siyasi muhitini küçep saxlap, əməli hərkitimiz arqılıq, partiya 20. kurultayının qalbilik içilişini kütüvilişimiz kerek. Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü yürüyüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 18. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi İltizam Teşviriş Komitetinin 6. umumi yığında kılgan Partiyanı umumuzluk katlık idare kılışını katli boşaşmayı çoğun kur olgu sılcı çıkarak namlık sözünün muhim noktasını.
ve başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 30. günü 2022 yıllık çağallık kollektif mübarekliş yığında kılgan iştipaklık küş demektir. Küreş kılıç kelgüsünü yartıduğu namlık sözünün bir kısmını anlattı.

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danikola, stansımızın başka programları da bolsun.

programa si Man Riyasatchi Doston Shiringo Topi. Diktans Damlı bugün radyo jurnal programımız orlaştırılan Meryem Gül Obul Kasım'ın Alran Şepek namlı postunun devamı da bolsun.

0: Ben de inik asas yokluğun eskertti.
1: Her gittim koçlarda kişilerin ahlak taşlığını görsem, ahlakını itirip ahlak sandığına taşlayayım ben.
2: Anam muhit asraş işçisi. Bu her günü seher saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yıldan artık ahlakını bir taraf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa kırmay her günü şehrimizni tazlaydı.
3: Bu iş cepalık. Lekin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işka bağğan sırı mihrim düşüp kaldı.
4: Aça, bugün hava ısıq. Bir yuttum su istiyelene.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için muhit asraş işçilerine ihtiram.
1: Ana, cepa çektiniz.
6: Qadirlik dostlar, müşk ailesindeki hayvanlar yer şaridagi tədrici tərəqqi qılğan ən mükəmməl köşxor hayvan deyə qarıldı. Ular gücünü mükəmməl birləşdirib, özünü təbiətki ən ilğar oğluğucuğa aylandırğan. Yolvas növbətdə dünya boyunca ən çox müşk ailesindeki hayvan bulub, Bengal yolvası bilən Sibiriya erkek yolvasının otturucu bədən ağırlığı ayrım-ayrım halda 220 kg və 250 kg kilidi. Afrika erkek şirinin otturucu bədən ağırlığı 187 kg. Şuna kişiler təbiyilə, yolvas neymiş üçün şirdin çox buludu deyişi mümkün. Ondaqda, yolvas neymiş üçün şirdin çox buludu? Bu məsəl üstüdən mündaq qıl qaraşba. Birincisi, kilimat amili. Yolvasının şirdin çox buluşu asaslığı yetərlik maqtardaki yaqı iqboğalıq üçündür. Bu cəhətdə, Sibiriya yolvasının yaşaş mühiti en tayınmıyım. Sibiriya yolvası Asiyanın şimaldaki soğuk rayonda yaşaydı. Qatıq soğuku taqabı duruş üçün yağını zapa saxlaş en tayınmıyım. Yağ zapsi müqərar alda bədən iğirliğini aşırı etudu. Amma Afrika'da yaşaydığan şirlər yaqı ihtiyacıq bulmaydı. Yaki, tədrici tərəqiyyat cəriyəndə çoxum ziyadi yağını taşlı etişi kerek. Çünki Afrika'da künün qız işin aiti küşlük. İkincisi, çişi şir geni. Çişi şir növətdə yarışarda yaşavatqan çişi hayvalla işçidiki ən yaxşı quruqluq olcularından biri. Afrika'da yaşaydığan köpsandiki olcularının həmisi en tayin çəbdəs hayvalla bulub, ula böyükən, qarı çıpar böyükən, tağıl at qatarlıqla. Ulanın həmisi tez sürəti yötküldüğən olcular. Şir, olcuna ulaş üçün çoxum ulanı qoğlaşı kerek. Şunun üçün tədrici tərəqiyyat cəriyanada tez cügürüş talantıqı ege çişir, yaxşı süpətli kenğı ege buludu. Bu moşunu bilən bir vaqtda çişirinin eğirliğini tormozlaydı. Adatta çişirinin otturcu eğirliği 100 kilogramdan 130 kilogram bocu bulup, yenik boğaşqa texmi tez cügürəlaydı. Çişir, saatiga 80 kilometrlik sürət bilən olcunu qoğlayalaydı. Erkek şir saatiga 60 kilometrlik sürət bilən qoğlayalaydı. Çişirinin sürəti tez bulubluq qalmasdan, bəlkə yana erkek şirdin yuqori çidamçılığı ege bulup, şuna onun bu alaydılıki tez yötküldüğün olcularını tutuşqa nayet yaxşı maslaşqa. Umuman qılıp etkanda, her bir şir balısı tuğulğanda 50% gen çişirinin eğirliği tormızlanğan yaxşı süpətlik gendin kelgen. Amma ormalıqda yaşaydığan yalğız palvan yolbas bolsa bu çəkilmigi uçurmaydı. Ondaqda, yolvas bilen şirinin kulkudaki dağının kandaq rolu badu. Yolvasının dümbüsü yan tərbi ve bədininin yan tərbi kızgıç seyrihran bilen qararan ağırlaşıp ketken sızıqçıla bilen tolgan bulup, onun odun başqa korsa kısmı axranlı boğan buludu. Amma yolvasının bədindeki bir orun alay direk bulup, o bu ismi kulkudun dümbüs tərbiyi caylaşkan. Közge alayda çılıqılgan bir axtav. Amma oxşaşlı müşk ailesindeki hayvan şir dəl bunun əksici bulup, onun kulkunun kendindeki dağ qararandı geludu. Ondaqda, müşk ailesindik hayvanlarının bunda kulaq arqı diğe nemige şilt oludu. Yani nemi üçün bazıları ahranda, yani bazıları qararanda buludu. Müşk ailesindik hayvanlar tətqiqatı bilen şüğullandıgan dünyağı danlıq alım Sanquist əpəndinin dünyadaki yavayı müşk ailesindik hayvanlar digen danlıq əsirdə, yolvasının kulaq dümbesindeki axtağının asaslıq işki xil rolu badəb düşendirilgen. Bunun birinci rolu bolsa, yolvasının bək tez minib getib, ballarını yutirib qoyuşdun saxlanış üçün. Köpsandiki sütten gücü hayvanlar tuğuluşundan tartıplar ran qarğısı bulup, ula adatta kızıl, kızgıç serih ranlarını fark etmeydi. Ula nəzirdeki dünya asaslığı pəqat qınıq suslıqı oxşaş bulmağan nərxil kök, yeşil ranlardılı buludu. Şuna yolvasının nəzirde onun bədənindeki kızgıç serih bilen, qarı ran ağırlaşıp ketken sızıqçıla ormalıqda ən yaxşı özünü yoşuruş rəngi bulalaydı. Bırak bu eş yolvasının asalla özünün balısını yoxdub koyuşunu kəltürüp çıxırdığan bulup, bundaq vaqtta yolvasının kulqı kəyindeki axtağ rolunu görüstedikən. Adatta yolvas kuyuk ormalıqda yaşayışını yaxşı gördüğün bulup, bundaq gün nurunun çüşü bir qədər aciz muhitta, yolvasının kulqı kəyindeki közünün çaxıntıdığan bu bir baç axtağ, xuddi yol görsətkişi

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat uzun sebeplik. Yakından buyan linfa hücayirlerim ve kisellik karşı durgucu hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombuğu okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikıt gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacan tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret.

Мен сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Хаммабыз худди кинолардагыдек, хикая чөчөктөрдөгүдек романтик мохоббет хикаямыздын болушун арзуу кылабыз. Lekin emeliyetteki muhabbet hikayesi de onca güzel emez. Neymiş ki? Çünkü onun da nurgunluğun eğer tokaylıkla. Şu küçük günü ufukuşmasıkla, cidelle muhabbetle sınıkı buluşmam ki. Bana muş sınakların üteligende andın o muhabbetle, bekhtle, huzurdun direkt bir yurdu. En güzel nersik yeriş için bazı da en çok bedellerini töleşki doğru girdi. Şundak bir nakş tekisti isimli kep kaldı. Çapani kim tola tassa, güherni şu alur taştın. Güherni alguca taştın, ni sevda ütüdü baştın. Demek, güzel nerslerge iyiriş üçün, muhabbetki iyiriş üçün, çok bedellerini töleşki doğru girdi. Başkalarının muhabbetine heves kılıp atan şu peyde, siz mi muhabbetinizde samimi muamelenizde atap yıkın? Belki şu muamele...

0: Hörmətlik radio dinləyiciləri, qısa video hüququ marubub qilishni qandaq tuzdish kerak? Muxbirimiz Mahliya İbrahim bu haqda xabar beradi.
1: Yaqinqi bir turlik tekshirishda ko'rsatilishicha 80% ziyorat qilinuvchi qisqa video ko'rishni yaxshi ko'radiganligini bildirgan. Uning ustiga ziyorat qilinuvchilarning yosh bosqichi qancha tuvan bo'lsa, qisqa videoga bo'lgan qiziqishi shuncha yuqori bo'ladi ekan. 70% yaqin ziyorat qilinuvchi o'zini qisqa video ko'rishga ziyoda berilib ketganda his qilgan. Qisqa videoga mastani bo'lish yangi masala emas. Yaqinqi yillardan buyon yosh o'smirlarning qisqa videoga mastani bo'lib qilishi to'g'risidagi temalar izchil kishilarning diqqatini tortmoqda. Gerçi bazı supalar mastani bulup kelişinin aldığını iliş endisini yolga koygan bolsa mı? Lekin emeli ünümüden karaganda hazırgı cahakiki yolga koyuşku boludgan hel kiliş usulü barlıqı kelgini yok. Üz bitiliş baskıçıdı turvatkan yaş ösmürlüğe nispeten etkanda kızıqarlı kısqı videonun keynige zadı kancilik yoşurun xayıp yoşurungan. Mütəxəssislərinin

hacıtı yok. Yogyo'nun karışça köşme alak toru devirdeki bir xil yeniden güllengen vasıtı bulu süpüte bilen, kısqı video tosuvağlı boğmaydıga neyvet bilen balalarının oturmuşluğu sınıp kırmakta. Bazılar bunundan özünü biyitiş ve yükseldiriş yolunu tapıdı, yani bazılar çaxnap durgan mevhum xiyali muhitta tədrici nişandan adışıp kalıdı. Şunu inkar kılışkı bulmaydı ki, kısqı video süpüsü da videolar bargan seri yaş ösmürlerinin yaxtırışıgı erişmekte. Li Hua mundaqtı dey. Bunda kısqı video görünüşleri sürat, avaz, yezi qatarlıq köpkıl elementle arqılıq uçur yetküzüb, abstrakit ufkun ve bilimni konkretlaştırıp ve köründüğün kılıp, yaş ösmerlerinin düşünüşü ve əs tutuşuqı kolaylıq yaratıb, ügünüş kızgılıqını kozgayalaydıgan, nəzər dairesini kenaytalaydıgan icabi əhmiyetkegi ügünüş məsmuni. Kısqı video payda kılgan təsirge dialektik muamil kılıp, onun icabi roli ve yoşurun xayıp xatırını 10 yersal oyluşuş, hem de ünlümlük tedbir olunup yetekleş ve nazarat kılış gerek. Muşundaklıqığında yaş ösmürler video ilip gegen hoşallıqtın bəhrman boğanda sağlam, aktif turmuş pozisiyasını saxlayalaydı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədimki çünguq nazar proqramımız müşərrə xırlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringül Toxti, məsul mühariri Polat Amanuri, Ənvər Erkin, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Tövəndə deyiqdənlə, stansiyamızın anıdılış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.
1: Sağlamlıq bastıqınımızda.
2: Talondaki işkili kodunu sahili zekla, yemekliklerinin işlep çıkırılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köre alayımız. Hatırcam situ alayımız.
3: Korumuğa tuz şekerini azdıraq salaydı. Obdan talasak, sağlam ozuqunu alayımız.
1: Sağlamlık ayıkımızda.
4: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
2: Veliz bitbilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
1: Sağlamlık kolumuzda.
2: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
3: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yokaydı.
1: Sağlamlık her vakit yenimizde.
2: Piyadiler yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
1: Sağlam çünkü birlikte atışımız bu muhtaç.

0: qo'shib chorvachilik rayonlaridagi ommaning kasal ko'rsatishi yiroq kenishki bejirishi qiyin sog'lomlik jihatiki sapasi ojiz bo'lish qatorliq gavdilik masalalarni dal joyida hal qilib asosiy qatlamning davolash sahiya mulozimatidagi kamtuktiklarni sijil to'liqladi bu nahiya yeza ikki darajalik davolash o'rinlarida yuqori qon bosimi diabet kesildan iborat ichki kasalga oid xalqqa qulaylik mulozimat ko'zniki ta'sis qilib so'zilimi kasalliklarni bekitish aniga elib boshqurish huquq chekini tovaniga tushirib ommaning yaqin atrofda iltimos qilishi naq maydonda bekitishi vaqtida aniga elishini ishqa oshirdi shuning bilan birga harakati qulaysiz oloyida ommani uyigacha berib vakolatan bejirish mulozimati bilan ta'minladi Növətdə xalqqa qolaylıq köznək, nəçə yüz sözlüm kesəlik qırıbdar bolğallarqa mülazimət qaldı. Kesəllərinin doğru setiviliş haqqını açot qılış nisbəti 60%-dən yuqarı halətdə muqumlaşıb, ammının davalınış, doğru işiltiş, ixtisadi yükü ünümlük yenəklətildi. Jiminay nayasi jipsilashgan davolash o'rtoq gavdisi ommaviy sahiya boshqurish markazining kadri Dina Qadil mundaq dedi. Sog'lomlik jihatiga tashviq qilib tushuntirish atrti tashkillab, kasallikning oldini olish, tizginlash, so'zilimi kasalliklarning oldini olish, davolash qatorliq bilimlarni dumbura bilan chelinadigan naqshiga o'zgartirib, chorvachilik rayonlaridagi kegiz o'ylar, yaylaqqa ko'chadigan Çarvı yollarığı çoğunkır çöküp, təşvi qılıp tüşendirişini qanat yedirip, amma anlap tüşünəliydiğən tılda sağlamlıq bilimlerini tarqatdıq. Çarvıçılıq rayonlardaki amının Brotsilius bakteriyası kesilini təşabbız qarılıq bilən tasqap təkşürüş nisbətini 30% aşırdıq. Sozulumu kesellikle, anı balılar kesellikleri, yokumluq kesellikler'den ibarat 3 çoğun yep qalqısıman başkuruş mekanizmini ornutup, doktorxana, kesellikler'nin aldın eleş, tizgilleş, yezi bazarlıq doktorxallarının sallıq məlumə toşkını ravallaştırıp, salametlik tekşürüşte normalsızlık görülgen, doktorxandı yatkan, çıkkan kesellerini vaxtıda ziyaret kılışını başkuruş dairesi kirgizdik. Yuqori qon bosimini qalıplaştırıp baş kuruş nisbetini 99.41% ke, diabet kesilini 99.65% ke, aile doktoru boyunca noktalıq kişiler topu bilen kelişim imzalaş nisbetini 89.34% ke yetkizdik. Ağırıp kalğanda andın davalaştın, keselinin aldın elişini aldın korungu koyuş kıçı bolgan, sağlamlık mülazımıtını akik türde, çarvıçılık rayolları yetküzüp, dəl cayda əməli iliştirdik.
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayolluq partiya komitetinin muhabir şucisi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz, 7 ayının 12-13 günü, Aqsu viloyatining Obod nohiyasi, Kalpin nohiyasi qatorliq joylarga berib, jamiyat muqimligi, o'zgich kasb, kalkundan mudofiyalanish, qurg'oqchilikka taqobul turish, xalq turmushi xizmati qatorliqlarini tekshirib tadqiq qildi. U munularni ta'kidladi. Bosh shuji Si Jinpingning Jongu Kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini astoydil o'g'inib izchillashtirib, Avtonom rayonlik partiya komitetining talabiga asosan jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini ching puxta tutib, Jongu millati o'rtoq gavdisi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, taraqqiyot bilan bexatarlikni teqim yaxshi bir tutash planlab, iqtisod xizmati, yezilik ishlab chiqarishi, kelgundan mudofiyalanish, qurg'oqchilikka taqobul turish qatorliqlarni qilchi bo'shashmay ching tutib, sifatni o'stirish, unumni oshirishga haqiqiy turtki bo'lib, avtonom rayonning umumiyatiga teqim yaxshi mulozimat qilish kerak. Erkin Tunyaz, Obod nohiyalik sanoat bog'chi rayoni boshqurish komitetida noqtliq turlarni olg'a surish, savdogar chaqirib mablag' jalb qilish qatorliq ahvollarni egalladi. Bog'chi rayoni taraqqiyot rayonini maxsus tuzishda qaytma inkos qilingan masalalarni tuzitishni chang tutib, taraqqiyot rayonining ta'sir ko'rsatish, turtki bo'lish rolini kuchaytirish kerak deb ta'kidladi. Xinjiang Boyuan neft təbii qaz özləşdiriş çəklik şirkətində karxananı fürsətini çıxan tutub. Xeyro təcrübə xanısı qatarlıq bən tədqiqat aparatlar bilən həmkarlıqını küçəyidib, neft təbii qaz sapısını köpəydiş, məhsulatını aşırışını alğı sürüş gəli hamlandırdı. Şincan Əl-Nuri Çamğurçılıq Biotexnik Çəklik Şirkəti

0: adam kıtımı yetip 35,85% açtı. Karasu Porti Taşkorgan Tacik Abdonun nahiyasıdı bolup, devletimiz bilen Tacikistan arasıdaki birden bir kurukluk porti. Otur Asiyanı tutaştırdığan mühim kurukluk tügini. Karasu Çigra Tekşürüş Ponkiti, Adem bilen Abdon Bilini Arlaş Tekşürüş, Tamujundun ötküzüşte tosulup geliş Katarlık meselelerge karta, şopırlarının Çigra'dan kirip çıkıştaki resmiyetlerini tekşürüş tertipine elalaştırış Katarlık, süpetini östürüp önümlü aşırış tedbirlerini oturgu koyup, bütün zencirlik yep kalkılık başkuruş mulazmet sistemisi berpa kılıp, çoğun sallık malumatkı tayinip, sakçı küçünü udulluk taksimlep, Adem bilen Abdon Bilini türge, yolgu ayırıp tekşürüş. Hem de kesifini bir közlekti becerişini yolga koydu. Yıl boyu bu port arkalık toşuş işler bilen şugullanan şoförü Can Ruhun muhbiri gımındak dedi. Tavar toş abdombili heydeydik Allah üçün toz olup geliş en ensereydigan iş. Biz üçün vakit pul diyeldik. Karasu portadaki halk sakçıları bizge maksus yeşil yol iç veriş üçün zor güç çıkardı. Buna da kelgen aman tekşürüp tosulup kalmaslık şık açtı. Bu yılın aldıngı yarımında Karasu portida yeşil yol arkalık alayda avtomobillerden 200 avtomobil kıtımdan artık yürüyüşe kapaletli kılındı. Hem de kenişki beceriş, çigra kalkıp orullaştırış Katarlık karkallarının 50 neç türlük iltimas talepi bir taraf kılınıp, bütün yılda taşkı soğudu karkanlılar için 1 milyon yuandan artık tenlerikini tecep kılış mölçerlendi. Karasu, Çigradın kiriş, çıkış, Çigra Müdafiye Tekşürüş Ponkiti vazife icra kılış 3. etirtinin muavin başlığı Çin Jin, Çigra Tekşürüş Ponkiti'nin Tamujin'den ötküzüş mülazimetini sicil elalaştırıp, Cungu Tacikistan Çigra halkıgan soğudu yolunu ravallaştırgallıkı. Nöbette, Tavar Abdonbillah'nın oturucu Tamujin'den ötüş vaxtının 9 minuttan 4 minutkı kıskargallıkını tonuşturup mandak dedi. Bütün zencirlik yip kalkılık başkuru sistemisi berpa kılıp, çoğun sallık malumat kıtayınıp, sakçı küçünü udullık tanşap, Cungu Tacikistan Çigra Tekşürüş hemkarlıkını çunkurlaştırıp, karkallarının inavetini derecik ayırıp başkuruş ve yıldız derecilik bahala bir kitiş tüzümünü yolgu koyduk. Bunun dinkin Tamujin'den ötküzüş mülazimetini sicil elalaştırıp, Cungu Tacikistan yük transport çoğun tomurunun yukarı ünümlük raban buluşuğa hakiki kapaletli kılımız.
1: Stansımız kabri. Hazır yazılı kaçlık seyitibilişinin aşkışlık mezgeli. Abdonim rayonudaki pul muamili apparatları teşebbüskarlık bilen aldığı berip, dəl küçəb, kredit kesbide yenilik yartış, təsliqlaş tertibini əlalaşdırış, həxni kemeydi payını ötünüb berişini əməliyiləşdirış qatarlıq bir qatar tədbirlərini qollanıb, yazılı qaçlıq seytibiliş xizmetinin muqim tertiblik alğı sürülüşünü bütün küş bilen kapaletlendirdi. Bayınqulun Mingyou yemeklik çeklik şirketi yezigilikini kesipleştirişdiki devlet derecilik başlamçı karxana. Karxanın setibiliş tori Bayınqulunlu kaplap kalmay Aksu, Sancı Qatarlıq caylarğımı kengaygen. Yakında uyan dikkalları açlıqını merkezlik satmaqta. Yezigilik bankısının Bayınqulun şöbsi məxsus mülazimet kollektifi təşkilləb. Şinliyantong kredit kesbini dəlcaydı maslaştırdı. Karxallar seyti bilip ambarğı kırgüzgen buğdayın rəniyi koyup qarz alalaydı. Bayınqulun Mingyou yemeklik çeklik şirketinin baş direktori Wang Youjiang muhbir gımındaq dedi. Şilyantoğun qarz kəsbini becirip ambarıdaki buğdayını nəq bulğaylandırdı. Açlıq seyti biliş yukarı pəllistin burun 86 milyon 500 min yuan qarz pulunun həmmisi əməl ilişib, bu yıl 45 min tonlu buğdayını toluq seyti bilişimiz kapaletgeyi boldi. Abdonim rayonudaki her kaysi çoğun pul muamili apparatları kredit meblağını dəl caydı çürüş asasda mülazimetini sicil əlalaştırıp, açlıq karqallarının ticaret tənlərxini əqiqi tövbəllətdi. Yezdiklik Tərəqiyyat Bankısının Aksu Bulayetlik şöbsi pul muamili kəsiblərdə paydını ötünüb beri siyasını pahal əməliyiləşdirib, karqallarga inabət berişini aldın təsliqləb, yazılı qaçlıq seytibiliş meblağ təminatını kapalətləndirdi. Aksu Liangxin Açlıq Yağ Setibiliş Setişkuruhi Çeklik Mesuli Şirketinin baş direktori Can Junqi mundaq dedi. Barlı qarz inavutu hizmetini 6 ayının 5'ti tamamladık. Kaçan lazım bulsa şu vaqtı qarz elip, dekkallarının açlıq satkan pulunu vaqtıda ilerledi.

0: ishiga haqiqiy kafolatli qilamiz. Bu yillik yozliq ochliq setibilish xizmati qanot yoydirilgandan buyon yezdiklik taraqqiyot bankining Shenjiang shobisi 10 milliard yuan kredit maxsus mablag'ini oldin to'liq tayyorladi. Hamda farqli qarz siyosatini amaliyalashtirib, o'sim nisbatida korxonalarga e'tibor berib, setibilish yuqori pallasi maskanida qarz mablag'ining dal amaliyalashishiga haqiqiy kafolatlik qildi. Jongo Yezdiklik Taraqqiyot Bankisi Shenjiang shobisi Bengtuan kasb boshqarmasining muavin boshlig'i Ren Zhong mundaq dedi. Qarzni avtomatik bejirish sistemasini ishlatdik. Qarzni tekshirish, tasdiqlash, qarz berish qatorliq tartiblarining hammasini avtomatik bejirgili bo'ladi. Tor bankisi, yon telefon bankisi, banki bilan korxona bevosita hamturtki bo'lish qatorliq haq topshirish sistemasining mulozimatining kech kunduz sirabon bo'lishiga, mablag' ta'minotining uzilib qolmasligiga haqiqiy kafolatlik qilamiz.
1: Endi Partiya bayrağı asosiy qatlamı birinci sepide cavlan kılmaqta sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız qabri. Keriyen ayasının Toğrıqaz yezisi, Toğrıqaz kenti partiya yaçekisi, asosiy qatlamını idari kılışını puxta tutup, evzel kesiplerini küçeytip partiya kuruluşu arqılıq yezi kentlerini güllendirişki yetekçilik kılışının ülgesini bərpa qıldı. Yakında Toğrıqaz kenti partiya yaçekisi şərəf bilen memleket boyunca ilgar asasi katılan partiya teşkilatı diyen şərəflik namğı erişti. 7-ci aydaki Toğrıqaz kenti de yetizirik başları öylerinin oldu kendi de sebde gülle bəst bəsti eçilip mənzirisi kişini məbdun kılattı. Kent ağaları beligi xalta isip gülzarlık arzıda gülü üzvat attı. Kent ağlısı Rabihan Memtimin muhbiri qımındak dedi. 3 milyarga sabdigül teyirgan, 1 milyardan 4 milyon etrafıda kırım kılalayımız, her milyarga 1 milyon yardım pulu verirdi. Toğrıqaz kenti mevkani yorukluk, sıklık, su, tuprak evzeldekiyi koyup, partiya yaçekisi ammını yetekleb yerlerini biriktirip, 400 moğu yakın yergi sabdigül teyirdi. Hem başlamçı karxana kooperatif dehqan ailesi birleşken endezini kullanıp, hem kent kollektif ilgilikini puxtaladı, hem kent ahallarının kırmını köpeytiş yollarını kengetti. Növette kentte sevdigül şal deyrikçiliği, köp qozlaydıgan koy bakmıçılıkı qatarlıq evzel kesiple terakki kıldırıldı. Bunundan başka kent partiya yaçekisi, yana kurban dolum xatırı sarıyığı tayinip, Kızıl Teşviqat başdemilik partiya künü faaliyetini daimlaştırıp kanat yaydırdı. Hem mevkani kızıl baylıkı koyup, sahra sayahatçilikini terakki kıldırıp, kent ahallarının şık aldıda köp kıl yolda kırımını köpeytişigi türtükü boldı. Kent ahalısı Ablız Sıdık bir kiçik aşkanı içip, sayahat tamıkı yedi. O mındak dedi. Her günü nurgun sayahatçı gelip kızarlanırdı. Aşkandı günüge 3 milyon etrafıda kırım kılıp atımız. Hazır Erkut'un işkimiz, ailemizden haber algaç, kırmımız ne, köpeyti atımız. Kent partiya yaçekisi halk için hizmet kılışının akırıkı üçünü ravallaştırıp, yana kurban tağı Murasya işkanısını kurup, ammının talaş tartışlarına daimli kal kılıp, asasi katlamını idare kılış ünüm iktidarını östürdü. 2022 yılı 10-cı aydın bu yan Murasya işkansı Zidiyat Macaradın 961'ni el kılıp, el kılış nispetini 99.8%'ke yetküzüp, küçük işlerini kentli el kılıp, Zidiyat'ni yukarı iştirmeslikini işe aşırdı. Kent ağlısı Patemhan Metturdi mındak dedi. Adette koşunlu arsıda kandakla küçük zidiyat bolsa, Murasya işkansı gelip könlümüzdekindeyimiz, hazır koşunla barğansırı inak ötüdüğün bolduk. Toğrıqaz kenti partiya kuruluşunu yitek çıkılıp, partiya kuruluşu küşlük kesipleri güllengen, o halde beyğen yezi kentlerini güllendiriş yolu dımandı. Asasi katılan partiya teşkilatı amını uyuşturduğun, terakiyatkı yitekçilik kıladığun, mustekem cengi var korganıqa aylandı. 2025-yılı Toğrıqaz kentinin kollektif iqtisadi kirimi 700 min yıllık ötkeldiğini ötüp, 3 yıl ilgirikidin bir hessizdin köpüre katlandı. Kent ahallarının yıllık kişi 5'i oturucu sap kirimi 29.800 yenge yetti. Toğrıqaz kenti partiya yaçekisinin şujisi Li Hao Chang mındak dedi. Gayret üstüge gayret koşup, asasi katılan partiya kuruluşunu sıcıl puhtılap, halkı nep yetküzdüğen türlük siyasetlerini yakşa emeliyleştirip, kentimizdeki bağırlık ammını kırımını sıcıl mokum köpeğe etişki yetekleyimiz.
0: Stansımız muhberi Gavman Huy haber kıladı. Şenjan boyunca 2026 yıllık Ali Mektepki Qobul Kılış Uxturuşuna Yetküzüş Hizmeti bugün başlandı. Jongu Poştu Kuroge Çeklik Şirketi Ürümçü Şehirlik Şöbsi, Tianjushan Kodsi Yeğiş Yetküzüş Bölümünün Tez Yetküzüş Kadimi. Bugün çütün burun salayet uçurunu seliştirip olganın gün, yakşımsız sünyü kal. Bu sizden kobul kılış uçturuşunuz, alimekte turmuşunuzdan oğuşluk buluşu tilektaşmen, deyip, devlet müdafiye pen texniki daha şöğüsünün kobul kılış uçturuşunu, emtan bergücü sünyü kalının kolu tutkuz deyip. Sünyü kal, rahmetini bildirip nundak dedi. Uzunum yankı her bir buluş arzoyum ahır emel geçti. 13 yıl əcir kılıp, devlet müdafiye pen texniki daha şöğüsüge kobul kılınış uçturuşuna tapşırı aldım. Hem bunun bekli kuş buldum. Kiçikimdilla, hərbi buluş arzoyum bar idi. Ali mektep imtihanı axırlaşdı. Mən üçün Ali mektep imtihanı axırqı nöqtəmiz. Hərbi forma kiyiş, yeng musabamdiki başlanış nöqtisi. Dövlət müdafiye pən texniki daşı özdiki, ögünüş və turmuş musabamda tırışıp ögünüp, yaşlıq baharımı 100 kilerleydiğen nəticə yartıp, münəbbər hərbi buluşqı tırışmən. Her kaysi Ali Mekteplerinin kobul kılış türkümü kıytımının okşaş bulmasıqı asasen, Ali Mektepki kobul kılış uxturuşuna yetküzüş hizmetinin 9 ayının 5-ci davamlışı mölçerlendi. Kobul kılış uxturuşuna Jongu Poştisi məxsus yollanma, məxsus optomobil, məxsus adam şeklinde her bir imtihan bərgücünün kolugucu yetküzüdü. Jongu Poştu Kuroge Çeklik Şirketi Ürümçü Şehirlik Şöbsi Yetküzüş Bazırı Bölümünün Mesuli Lefeng Muhbirga Barlıq Ali Mekteplerinin Qobul Kılış Uxturuşunu Yetküzüş Şalqısıga Məxsus Adam Mesul Boladıqallıqı Qat'i Türde Adres Boyçı Öygeci Yetküzüldüqallıqı Cezmen Tapşırı Balıqıcı 100 lira imza koyup Tapşırı Bilişki Kabbalatlı Kılış Üçün Qobul Kılış Uxturuşunu Əxli İqtidarlıq Posul Kişkabi Özüyle Biliş Noktası Qatarlıqlarına Koyup Koyuşunun Qat'i Mən'i Kılındıqallıqını Eytip Bundaq Dedi. Yığış yetküzüş kadımları imtihan bergücülərinin NFC salayet uçurunu pərqləndiriş, həm də posluku yüzdiki talonunu yollaşdan ibarət qobul qılış yetküzüş halkısdiki uçurunun yip qalqılıq buluşu, poştu yollanmalarını bütün cəryan boyucu sürüşdürgeli buluş, həm də posluku yüzdiki talonunu 3 yıl saxlap, alaqdar uğurlarının sürüşdürgeli, təşdürgeli buluşuğa əqiqi kapalatlı qılmız. Növbette, 2026 yıllık Ali Mektepki Qobul Kılış Uxturuşu EMS poştu yollanmasını təkşürüş yolu içildi. Qoyan, Jongu Hükümetori, Dövlət Məmur İşlar Mülazimə Süpsi, Jongu Poşta Tez Yetküzüş Əşya Obrutu Əbdisi Arqılıq təkşürgülü buludu. İmtihan bərgücülə 111-83 xeridarlar mülazimət numurdan məsləhət sorab, poştu yollanması halını cəzimləşdirisi buludu.
1: Stansımız xəbəri. Növbətdə Avtodom rayonundakı cayla yeni bir növbətlik yuxarı temperaturluq hava rayı məzgiləyə qədəm qoydu. Cayla və tarmaqla köp xil tədbir qollanıb, yuxarı temperaturğa taqabül turub, ammanın işləb çıxırış turmuşunun normal, tərtiblik bolışığa həqiqi kapalətlik qıldı. Ürümçi şəhərdəki şəhər başqırış tarmaqları yuxarı temperaturluq hava rayıqı qarta, Şehir rayonunda su çeçip temperaturunu dövelletiş, çan tozanını azaytış meşgulatını sıcılı elip verip, şehir rayonundaki yollarda su çeçip pakızı tazılaş ketim sahnını omum yüzle köp etti. 7 ayının 1. gününden 13. günü geçe, şehir boyunca şehir başkuru sistemisi cemi, 2416 abdombil ketim su çeçiş abdombili, 712 abdombil ketim tumallaştırıp su pürküş abdombilini şıksaldı. Ürümçi Muyut Selinmi Guruyi Şehir Tazlıqı Çeklik Şirketi Asaslıqı Aeroport Yukarı Süratlik Yoli. Dung Jinchang Qatarlıq Yol Bölektörde Su Çeçep Temperaturunu Tövelletiş, Çan Tozanlı Azaytiş Meşgulatıgı Mesul. Şirket Taşkı Aylanımı Təvəlik Rayonunun Başlıqı Şu Güen Yin Yeqindin Buyan, Her günü Su Çeçiş Meşgulat Gölümünün 3.180.000 kvadrat metrgi yetkenlikini eytip mandaq dedi. Hava temperaturisi 30 Selsiya gradüstünün yukarı bolganda, künigi 5 qetimden artıq temperaturunu tövelletiş, çan tozanını azaytiş, su çeçiş, meşgulat kılıvatımız. Томуз яз мезгилиде электр торунун ток ишилтиш жүйки эшип кетти. Электр энергия тармаклары пүскүнлөрүн чарлап текшеришни бүтүн күч менен жакшы иштеп, көп кыл тадбирни тан колдонуп, яз пасылдыки ток ишилтишинин жогору пелли мезгилиде ток менен бейхатар таминлешке капалатлык кылды. Жонго электр короюу Кумыл Кояш энергиялык ысыктык электр чаклык ширкети Шинжаңдын токун сырткы жеткизиш кызматын пүстүгө алган. Şirket elektrik stansı bu yıl kirgendim bu yan cemi 6 milyon 850 bin kilowatt saat tok tarqıtıp, bir günde en yukarı bolganda 1 milyon 40 bin kilowatt saat ki yetküzdi. Bu şirket yukarı temperaturluk avarayı karta yukarı temperaturda sık ötüp gelişinin aldın iliş kapalı tlayiyasını yen çikileştirip, Sırtı meşgulat kılış vaktini el alaştırıp, çınk çüştiki yukarı temperaturda kuruluş meşgulatını tok tutup, sıkı tüp gelişinin aldığını iliş doğruları ve maddi eşyalarını toluk sepledi. Şunun bilen bir ya, püskünlerdeki yoşurun xayıplarını tüzeşini aldın orullaştırıp, punktiki varlık püskünlerini alıp koymayı redki turuğuzup tekşördü. Ciddi işlerine takabül duruş boyunca keçi gündüz ciddi remont kılış məxsus bəni təşkilləb, türlük üsküllədə tuyuqsuz yüzbərgən kaşlılarını tez bir tərəf qaldı. Şirkət yürüştürüş bölümünün xizmətçisi Wang Tai mındaq dedi. Hər günü meydandaki varlıq üsküllə, hava tənşi güc və yeni şamal generatorlar qrupusunu çarılab təkşürüb, yötkəb ulanğan üsküllərinin temperaturusunun ördüləb kətkəlliki, ya ki, belgülengen kımmetin eşip ketkenlikini baykısak, ala kılışıp, tekşirip, remont kılıp bir taraf kıldık. Caylardaki yezgilik tarmakları, yukarı temperaturluk şaraitdiki yetiz pervişini yakşı işledi. Kuça şehirdeki 1 milyon modun artık kevez çiçekleş, gozulaşının açkuşluk baskuşuda durmakta. Kuça şehirdeki yezgilik tarmakları, o ademsiz uşkudun paydalanıp, ösümlük asıraş meşgulatını kanat yedirip, Kevez ahvalını her vakit gözütüp ölçedi. Yezgilik teknikleri etiz başlarıgıç verip, birgi bir yetekçilik kılıp, paktikarlarının kevezini inçik perviş kılış, asıraşını yakşı işlişiye her taraflımı yetekçilik kıldı. Kuça şehirlik yezgilik teknikisini umumlaştırış merkezinin müdürü Cavkınşa mındak dedi. Dehqonlarning ilmiy su temitib temperaturni tövallatish, dal joyida o'g'itlab, g'ozlikini saqlab qelishiga vaqtida yetakchilik qildik. Masalan, kali, di, hidrogen, fosfat bilan borliq o'g'itni moslashtirib pirkib, kevaz chingining aktivligini oshirib, yuqori temperaturning tahdidiga taqobil turdik. Oldin elishni asos qilish, har taraflama oldin elish tizginlashdan iborat o'simlik asrash fangjinini chingtirib, shaharning paxtachilik kasbining sifatini o'stirib, unumini oshirib, paxtakorlarning o'sulini muqimlashtirib, kirimini ko'paytirishga butun kuchimiz bilan haqiqiy turtki bo'lamiz.
2: Şinjan yaxşı joy.
0: Stansımız muhbiri balgın xəbər qıladı. Köktoqay az uçuraydıqan metallar dövlət qan bağdısı, yeyən congu az uçuraydıqan metallar sanayitinin böşki dəb tərplənidu. Dövlət əslimisi mücəssəmlənən bu töhbikar qan, özgücü sanayit mirasi qımmeti və çonqur qızıl mədəniyyət asası tayınıb, məmlikətinin hər qaysi caylardaki sayacilərini danqın anlap kelib, daqa qılışqı cəlib qılıb, Şincanın qızıl sayayetidiki qızıq noxtu mənziliki aylandı. 7-ci ay kirgen namugan Köktoqay az uçuraydıqan metallar dövlət qan bağdısıda sayacilərin yuqarı dolqını görüldü. Cahicaylardan gelgen sayacılar, sayahat yetekçisinin düşendirişine geçip, Nangparçı'nın artık kımmetli konu sürat, neçü yüz tarihi emeli buyum, hem de görünüşler kaydı o yolgan işlep çıkırış emeli görünüşlerden, peşkeden bir avlat kuruluşçularının ötkeli gücüm kılıp kıyıncılıklarını yenip, az uçuraydıgan metallarını keziş davamıdaki kaynın taşkıllık yıllarına nezer silip, Sanat xarablarga mücəssəmlənən, əvlad məvlad davamlaşıb gələn özünü bəğışlaş ruhi və səmimi, sadiq dövlət muhabbətini hiss qıldı. Cəcanlıq sayacı Cu Yafin mündaq dedi. Köktoqay kəndinin dövlətki qayət zor töküb qoşqanlığı, həm də bugünkü bəxtli turmuşunun təsdiq qolu gəlgənliyini gələdik. Yeng Jongu kurulgan dastlabki mezgilde devlette nurgun işini qaytadan başlashqa toğri kelgeşke devlet müdafiye sanayiti

Programımızın tercümanları Mihray Osman, Amine Nurahmet, İlmi Nuri Samidin, muhariri Medine Merdan, Muhammed Evvel, mesul muhariri Tursun Tokta Abdullah, diktorları Zulfiye Mahmud bilen Hasancan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərlər Programımızını anlığınınla rahmet. Slushiting abonçıla terminalını çürsünüz, texmiköp sərxil məzmullardan xəbərdar bolalaysız.

0: قۇتۇرۇش قوماندانلىق شتابى 7 ئاينىڭ 13 كۈنى پۈتۈن شەھەرنىڭ كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇش دەرىجىسىنى بىرىنچى دەرىجىگە ئۆستۈردى. شىنياڭ شەھەرلىك كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇش قوماندانلىق شتابىنىڭ خىزمەتچىسى لىنەن مۇنداق دېدى. پۈتۈن شەھەردىكى ھەرقايسى رايونلار خەتەرلىك ئۆيلەر، دەرياغا يېقىن خەتەرلىك رايونلار، سۇ ئامبارلىرىنىڭ كەلكۈن ئاققۇزۇش رايونلىرى، تاغ كەلكۈنى گېئولوگىيەلىك ئاپىتى ئاسان يۈز بېرىدىغان رايونلار، ساناتورىيە، ئويمان، ئاسان ھۆلچىلىك يۈز بېرىدىغان رايونلاردىكى كىشىلەرنى بىخەتەر يۆتكىدى. پۈتۈن شەھەردىكى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ، يەسلى، مەكتەپ سىرتىدىكى تەربىيەلەش ئاپپاراتلىرى دەرس توختاتتى. Türlük kollektif dala faaliyetleri, çoğun tipteki ammavi faaliyetlerini ötküzüş tohtutuldu. Fushun, Jinju, Panjin katarlık caylamı arka arkadın dersi tohtutuş, ticaretini tohtutuş, iş tohtutuş katarlık ciddi xevipten sakınış tedbirlerini yolu koydu. 7 ayının 13. günü saat 13 keçe, Liaoning ölkesi 238.990 ammini yötkedi. Liaoning ülkesinin Lingyuan şehirdeki opet en iğir bolgan Yezi Bazar, Dao Erding bazarıda bazar başlıkı Li Suşao mındak dedi. Hazır biz maşini bilen ciddi remont kılış grubusunu yötkep, gömürlüp düşken yollarını remont kılıvatımız. Lay latkılarını tazılap, aldı bilen kent grupa gol yollarını ravallaştırdık. Qatıq yomğurunun təsirde Shenyang, Dalian, Dandong qatarlıq jayladiki qismen tömür yollarda poiz vaqtlıq toxtadı. Mölçerlinişçe 7 ayının 14-cü günü saat 20 geçe Liaoningnin köp qism jaylarda yanıla qar yomğur yağıdı iken. Qismen jaylarda pevkulada zor qar yomğur yağıdı iken. Jilin ülkesinin otra şarkı rayonlarda qatıq yomğur yağıdı. Hazır 27 su ambırda Su kelkün çekedin eşip getip, tertiplik su koyup berildi. Herkes çoğun gol su ambarlarının yürüyüşü mokim boldı. Liaoyuan şehri Dongfeng Nayası Rınhı su ambarını başkuruş merkezinin müdürü Liu Ping tonuşturup mındak dedi. Bu ketim yamburu yığıştın burun su orne 353 bütün 100'dün 10 metreydi. Hazır yamburu devamlık yığıvatıdı. Kelkün su çeniga yana 10 santimetre yıkılıp kaldı. Eğer su çeni örlese, kelkün suyunu tekimi köp koyu etişik doğru keledi.
1: Stansımız haberi. Amerika Zontongi Trump 7 ayının 13. günü Amerika'nın İran'ı denizde kamal kılıçını əsligi keltürüdü qallıqını, hem de Hormuz boğuzudun toşuludugan barlıq mallardın 20% haq alıdı qallıqını bildirdi. Amerika Armiyası Merkezi Komandallıq Ştabi 7 ayının 13. günü munolanı bildirdi. Amerika Armiyası Amerika Şərqi qısım vaxtı 7 ayının 14. günü saat 16-dan başlap İranlı dənizdə qamal qılış hərəkətini əsligə keltirdi. Amerika Armiyası İranın portları və dəniz boyu rayonlarından ötüdüğən paraxotlarını qamal qılış tədbirini icra qılıdı. Həm də qamal qılış bəlgələnməsigə xilaflıq qılmağan paraxotların bu rayondakı su sahilində qatnışını davamlı qollaydı. Bunun başqa Amerika Mərkəzi Komandallıq Ştabi 7 ayının 13-cü günü Amerika Armiyasının şu gündən başlap İranğa oda 3-cü axşam hava hücumu qılğanlığını bildirdi. İran Armiyası şu yer vaxtı 7 ayının 14-cü günü səhərdə bayanat elan qılıb, Amerikanın yaqınqı məzgildə İranğa davamlıq yürgüzgən iğvagərçilik və tacavuzçılıq qılmışığı qarıta, İran armiyası neç saat ilgiri uşquçsız ayırıplan bilən Kuveyt turuşluq Amerika armiyasının xəbərləşi sistemi.

Qadirlik dostlar, 2 gün davamlaşqan Şimali Atlantik Ekti Təşkilatı başlıqlar yığını yıqında Türkiyənin paytaxtı Ankara'da yapıldı. Yığın məzgilidə Amerika Zungtunu Trump arqa-arqadan agahlandırıb və besim şiltib, başlıqlar yığınıda ixtilab və inaqsızlıq payda qıldı. Təhlilçilər mündaq dəb qardı. Şimali Atlantik Ekti Təşkilatı gerçi Ankara başlıqlar yığınıda ortak tonuş hasıl kılışını bütün küçü bilen ilgiri sürgen bolsa mı? Lekin əza dövlətlərinin müdafiye çıkımı, Ukrayna'a her bir yerden beriş Katarlıq karalmalarını çördəb, uzaktan boyan saklanıp gelgen ixtilapını hakiki hal kılışı yanılı təs. Yakın kıyılardın bu yan Atlantik okyanudun halkıgan münasivetteki yeriknin çoğun kırılışıgı ergişip, Şimali Atlantik Ekti Teşkilatının işki kısmıdaki ziddiyet, siyaset katlımı bilerle çeklenip kalmay, her kaysı taraflarının royi halet katlımıdın iraklaşışı da tehimi gevdilendi. Başlıkla yığını inaksızlık doldu. Ankara başlıkla yığını eçiliştin burun bazı tarat kulağa haber berip, bu ketimki başlıklar yığınının umumi karalmasının orullaştırılışı yakınki 20 yıldın boyanki en kıskı bolup, başlıklar yığını umumi yığınının vakti 3 saatki yetmeydi, dedi. Tasis agentliki tahlil kılıp, başlıklar yığınının karalması ve vaktinin kıskartılışı asaslıkı Amerika bilen itibaktaşlar otursudaki ıhtılapının kengiyip geçişi ve aşkarlanışının sakılınış üçün dep kardı. Şundaq bolsumu, bütün başlıklar yığını eçilgandın başlapla ciddi keyfiyat kut oldu. Trump, Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'dan intayın ümitsizlen geldikini bildirdi. Hem de Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nın nurgun iştipaktaşlarını tenkit kıldı. Amerika Siyasi Gezdi Torbekti'nin makalısı da Trump'nın bir katar pozisiyesi, Avrupa'nın bir meydan İnak başlıkla yığınığı bolgan ümidini yok çıkardı deyildi. 7 ayının 7 günü Trump yeni bir ketim Daniya'nın Greenland Orlini Amerika kontrol kılış gerek dep jar saldı. 7 ayının 8 günü u İspaniyani Şimali Atlantik Ekti Teşkilatının naçar hemrayı, Şimali Atlantik Ekti Teşkilatının işlerine katlaşmadı, ek tölümüdü dep ayıplab, İspaniya bilen bolgan barlık soda alakısını üzüş gerek dedi. Trump yine Angliya, Fransiya, İtalya Katarlık devletlerini ismini atap tenkit kılıp, bu itibaktaşla Amerika'nın İran'ı zerbe berişige maslaşmadı dedi.

Her millet halkının birlikte ittifaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cumhuriyet milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdihat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da algı ilgirlevatkan radyo anlığıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda alışılanı karşılığımız, ben Arap Tatlısengar. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2022'nin 1. ayının 18. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi İntizam Teşürüş Komitetinin 6. umumi yığında kılgan partiyanı umumcülük katkı idare kılışını kattı boşaşmayı çonkur algı selcetiş gerek namlık sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'in 2022'nin 1. ayının 30. günü 2022'lik çağınlık kolektif mübarekliş yığında kılgan iştifaklık küş demektir. Küreş kılış kelgüsünü yartıduğu namlık sözünün bir kısmını anladınız.

bütün partiyani tarixi ishonchini chingitib, asl maqsad va burishni qalbning chonqur qatlamida haqiqiy yildiz tortqizib, partiya va xalq sodiq bo'lishni harakatda amaliylashtirib, partiyaning sharafli an'anasi va isl istiliga varislik qilib va uni avj oldirib, partiya va xalq ishlari uchun sadoqatmanlik bilan to'kib qo'shib, yangi imtihonda yaxshi natijalarga erishishga yetaklash kerak. Siyasi nazoratchilikni kuchaytirib, yangi taraqqiyot ideyasini to'liq dal joyida umumiyuzlik izchillashtirishga haqiqiy kafolat qilish kerak. Yangi taraqqiyot bosqichini egallab, yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirib, yangi taraqqiyot andisini barpo qilib, yuqori sifatli taraqqiyot quturitgi bo'lib, partiya a'zolari kadrlarga partiya markaziy komitetining muhim siyosat funksiyalarini haqiqiy turda to'liq o'zlashtirib, har qachon har joyda partiya markaziy komitetiga to'g'rilanib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmalarini puxta izchillashtirib, chala yuzaki ish qilmay, liberalizm, tarmakkimichilik, qo'rqchilikni tuzitib, bir mazgillik manfaat, ma'lum joyning manfaatini deb kichik cho'tsoqmaslik, bilarmanlik qilmaslik jihatdan yetakchilik va haydachilik qilib, ijro qilishda eg'ib ketmaslik, o'zgartirib atmaslik, qiyib ketmaslikka haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Chiriklikka qarshi turishda siyosiy irodani saqlab, chiriklishishga fitna olmaydigan, chiriklisholmaydigan, chiriklishishni o'ylamaydigan qilishni bir gavda qilib, olg'i siljitishdan iborat strategiyalik nishonni uzluksiz ishga oshirish kerak. Shuni sergaklik bilan tonib yetishimiz shartki, chiriklish bilan chiriklikka qarshi turish o'tirisidagi kuchsinishish yanali keskin davomlashyotdi. Hamda ba'zi yangi bosqich xarakterlik alohidaliklar ko'rilyotdi. Xilma-xil manfaat guruhlarining to'plashib ta'sir kuch paydo qilishi, qo'rshab ovlab chiritishining oldini olishda yanala vazifa eg'ir, yo'l yiroq. Chiriklik vositalarining yoshirin o'zgarishchan bo'lishiga, yangilanishi darajasining o'sishiga unumli taqobil turishda yanala vazifa eg'ir, yo'l yiroq. Chiriklik paydo bo'ladigan tuproqni uzil-kesil yo'qitish, pok vaziyat yaratishda yanala vazifa eg'ir, yo'l yiroq. Sistema xarakterlik chiriklikni tozalash, yoshirin xavf-xatarni tugutishda yanala vazifa eg'ir, yo'l yiroq. Biz mingimizni sergak tutib, atakaga o'tish signalini mangu yangratib, chiriklikka qarshi turishning mangu davomlashadiganligini esdan chiqarib qo'ymasligimiz lozim. Chiriklik masalasi paydo bo'ladigan tuproq va sharoit mavjudli bo'ladi ekan, chiriklik hodisasi tub yildizidan tugamaydi. Chiriklikka qarshi turish kurashimizmi to'xtab qolmaydi. Rahbariy kadrlar bo'libmi yuqori darajali kadrlar yangi davrdagi paxtlik madaniyati qurilishini kuchaytirish to'g'risidagi fikrni boshlamchilik bilan amaliylashtirib, ideya jihatda asosni mustahkamlab, ruhni yetildirib, partiyavilik engini o'stirib, chiriklik va oynib ketishning oldini olish iqtidorini kuchaytirish kerak. Rahbariy kadrlar siyosiy sezgirlik va siyosiy farqlandirish iqtidorini kuchaytirish kerak. Rahbariy kadrlar bo'libmi yuqori darajali kadrlar cho'qim oila tarbiyasi, oila istiligiga ahamiyat berib, o'z ulgi bo'lish orqali jo'risi farzandlarini yaxshi boshqurib, durust odam bo'lishi, durust ish qilishi lozim. Markazning 8 turlik belgilamasidan iborat to'smini mustahkamlab, 4 xoyishni qat'iy bo'shashmay tuzitib, yangi stil turg'izish kerak. Shakilvozlik, byurokratlik, partiya va davlat ishlari taraqqiyotining ashaddiy dushmani. Rahbariy kadrlardan bo'libmi asoslik rahbariy kadrlardan boshlab tutib, to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izib, obyektiv amaliyotga va ommaning ehtiyojiga hurmat qilib, sistema tafakkurni va ilmiy planlashni kuchaytirib, xalqqa baxtiyor tutadigan amaliy ish, yaxshi ishlarni ko'proq qilib, yasalmilik qilish, so'latvozlik qilish, qorg'ulach qurilish qilishni to'sish kerak. Kadrlarni sinash, xizmatlarni tekshirishga munosabatlik tuzumlarni amaliylashtirib, kadrlarning siyosiy natijasiga ilmiy baho berib,
kadırlarının mesuliyetini tekim yaşlı zimmesine elip, netice yaratışı türtkü buluş gerek. Partiye Merkezi Komitetinin halkı nep yetküzüş, halkı paydalık iş kiliş, halkını hatıracağım kiliş, halkını beytişki dair türlük siyasetlerinin emelileşiş ekvalı üstüdeki nazaretçilikini küçeytip, mağarıp, davallaş, yaşanganda kütünüş, icdimai kapalet, ekologiyelik muhitini koğdaş, bir hatar işlep çıkırış, yemeklik doğru bir hatarlıki katarlık sahallerdeki ammının inkası küçlük bulgan gevdilik meselelerini merkezlik tüzep, kara rezil küçlerini yoktuş mehsus kürüşüne, siyasi kanun koşununu terbiyeleş tertip silişinin neticelerini müstekemlep ve çonkurlaştırıp, ammığa her bir konkret meselene hal kılış davamı da adıllık, hakkaniliğine hakiki his kıldırış lazım. Yaş kadırlarını terbiyeleş, başkuruş, nazaret kılışını küçeytip, ulanı partiye ve halkının sadık, işençilik kadırı buluş cihetini terbiyeleş ve yitekleş gerek. Terbiyeleş, başkuruş, nazaret kılışını kattık, hakiki küçeytip, yaş kadırlarını partiyeye sadık, samimi bulup, gaye itikatını çıngıtıp, əsli məqsəd və buruşunu əsli çıng saxlap, hüquq doğru muamili qılıb, hər vaqt özünü qədirləb, özü üstüdə oylanıb, intizam, qanun, qaydığı qatıqı rəayət qılıb, hökumət işidə pak buluşunun tuncu tüğmüsünü yaxşı itişki itəkləş gərək. Yaş kadırla çoxum səgək tonuşqı iqib oluşu. Daim partiyanın nəzriyəsi və Luşen, Fangcin siyasətlərə, partiya nizamnamısı gək, partiya qaydısıga, partiya intizamıga, əsli məqsəd və buruşqı siliş durub, bəzi işlərini qılışqı tegişlik, ya ki tegişlik əməslikini, qılışqı boludığan, bolmaydıqalıqını eniq tonub, çiriklik aynıb getişinin aldını iliş müdafiə sepini saxlayışı lazım. Hüquqni nazarat qılış tüzümü və intizamni qanuni icra qılış sistemisini mükəmməlləşdirib, türlük nazarətçilikni texımı qəlibliq, texımı küşlük, texımı önümlü kılış gerek. Her dercilik partiya komitetleri, partiya içindeki nazaretçilikteki asasi gevdelik mesuliyetini ada kılıp, halkılık asalıkla, bulup mu, birinci başlık ve rehberlik benzisi üstündeki nazaretçilikini gevdelik küçe yetişi lazım. İnsan teşürüş, reviziye organları, nazaretçilikin mesul mehsus organlık rolünü cari kıldırıp, partiya komitetinin partiyeni umumüzlük katlık idarı kılışığı hemkarlaşıp, partiye içindeki nazaretçilikini başka nazaretçilik bilen bağlaş, maslaştırış kütürütkü bulup, bağlaş, maslaştırışını çonkurlaştırışının önümlük yolu üstü izlenişi gerek. Nöbet almaştırış intizami, keyfiyatı bulan nazaretçilikini küçeytip, kadrını partiye başkuruş prinsipide çıntırıp, partiya teşkilatının rehberlik kılış ve ötkelini ilgileş rolünü küçe itiş. Bolup mu siyasi ötkel, paklık ötkülünü katlık ilgileş gerek. İntizam teşürüş, reviziya organları ve intizam teşürüş, reviziya kadırları baştan ahır partiye ge, halıkka. İntizam teşürüş, reviziya işleri sadık bulup, partiyanın özü üstüde inkılap kılışıdaki mesuliyeti, vazifesini doğru ilgilep, partiyanın 100 yıllık kürüşüde barlıq gelgen kımmetlik tecrübesi ve isil stilini əviz aldırıp, partiya ve devlet hizmeti umumiyetini zişçör diyen halda nazaret kılış, kapaletlendiriş, icra kılış rolunu cari kıldırıp, partiya ve devletinin strategiyelik orlaştırmalardaki nişan vazifelerinin əməllişige texımı küşlük, ünümlük türütkü buluş gerek. İntizam təşürüş, reviziya koşuğunu texımı yukarı ölçem, texımı katlıq insan arkalık özüge tələb koyup, katlıq sınaqtın öteleydiğen ideye, stil, ixtidar sapanı tavlap, parti veliki arkalık tutturup durup ve iş kılıp, kayser hem hakkaniyetçil bulup, insanını adil icra kılıp, hukukunu ihtiyaççalık bilen işiltip, immunitet küçünü üzlüksüz aşırıp, partiya işçi ve cemiyetteki her kaysi taraflarının nazartını teşebbüskarlık bilen kabul kılıp, baştın ahırı partiya ve halkının sadık kovduğucusu buluşu gerek.

Radio anıvıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2022'li 1. ayının 30. günü 2022'lik çağallık kollektif mübarekli şiğinde kılgan iştipaklık güç demektir. Küreş kılış kelgüsünü yaratıdığı namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

Өткен 100 жылда Джонго Коммунистик партиясы халық вә тарыққа әла нәтижелік жауап қағызы тапшырды. Азыр партия бүтін мәмлекеттікі әр мілет халқыны іштіпақлаштырып вә итәкләп 2-ci 100 yıllık küreş nişanını əməlgə aşırışdın ibarət yeni imtihan yoluğa atlandı. 100 yıldın bu yan partiya və xalq qolğı kəltürgən muvafiqiyyətlərinin əmmisi iştipaqlaşıb küreş qılğanlıqının nəticisi. İştipaqlaşıb küreş qılış, Jongo Komünistik Partiyası və Jongo xalqının ən roşən mənivi bəlgisi. 100 yıllık küreş tarixi bizgi şunu uxturdu ki, iştipaqlıq küş deməkdir. Küreş kılıç kelgüsünü yaratıdı. İştipaklaşıp küreş kılalaydıgan milletnin istihbalı boludu. İştipaklaşıp küreş kılalaydıgan partiye yenilmez orundu turalaydı. Yüzyıllık küreş tarihi bizgi yeni şunu uxturdu ki, inik küreş nişanını çördüyen aldı şekillengen iştipaklık en müstekkem iştipaklıktır. Ziş iştipaklaşık tayinip ilip bargan küreş en cengvar küreştir. Biz iştipaklaşıp küreş kılıç kıtayınıp şallık tarih yarattık. Yine iştipaklaşıp küreş kılıç kıtayınıp güzel kelgüsünü yarattımız. 1 milyar 200 milyonun artık Jongo halkı baştan ahır kol tutuşup birlikte kelgüsüge atlanıdığan 95 milyonun artık Jongo komünistleri baştan ahır halık bilen kalıptaş bulup birlikte kelgüsüge atlanıdığallı olsa biz çokum yeni imtihanga atlanış yolu da kişiler yenice nezer bilen karaydıgan möcüzlerin devamlık yartı alayımız. Dünyada halıqının bəxti üçün küreş kılıçtı mı artıq bəxt bulmaz. Kalbimizge puralarını püktük, kolumuzda hakikatini tuttuk. Doğru yoldu min vatımız. Yeterlik işenç ve küş kuvvetki ilgimiz. Vəziyette kandak özgürüş bol işidin. Hırısının kanç keskin bol işidin katli nezer. Biz uluq partiya kuruş royunu əvj aldırıp, xəvb xətərini əsdin çıxarmaqalla ronaq tapar, rahat parağat ki berilgəllə alaq bolar digən hikmətini əsdi çın saxlap, daim kiləcəknin qəmini yəp, təni şaraitdimu xəvb xətərini oylap, ziş iştipaqlaşıb, capaq çıdap küreş qılıp, Cunxua millətinin uluq gülünüşüdən ibarət tarixi uluq işini davamlıq alğı sılcıçımız gerək. 100 yıllık küreş tarihi bolgan en yakşı hürmet, yeni küreş tarihini yeziştir. Bu yılın kinki 20'da, Jongo Komünistik Partiyası memleketlik 20. kurultayını içip, ötken 5 yıllık hizmetlerini kulasılıp, kelgüsü bir mezgillik terakiyat uluğvar planını tüzüdü. Biz, devlet işçi ve halk aradın ibaret işki umumiyetini bir tutaş nezergi ilip, Beşni bir gavda kılış umumi oğrulaştırmasını bir tutaş alığı sılcıtıp, tört umumüzlük stratejilik oğrulaştırmasını mas alığı sılcıtıp, terakiyat bilen xavüpsizlikini bir tutaş planlap, yokumunun olduğunu iliş tizgilleş bilen ixtisadi, icdimai terakiyatını bir tutaş planlap, mukimlik asasıdı ilgirleş hizmet başarı etmedi çıntırıp, yeni terakiyat ideyesini toluk, delcayda, umumüzlük izcillaştırıp, Yeni terakiyat endisi berpa kılışını teziltip, ıslahat içi vitişini umumüzlük çoğunkurlaştırıp, yukarı süpetlik terakiyat kütürütkü bulup, halık turmuşini sicil kapaletlendirip ve yakşılap, mukim sağlam bolgan ıhtisadi muhit, devlet asayişlik, halık bəh saadetlik bolgan icdimai

0: muhit, stil durus, keyfiyat doğru bolgan siyasi muhitni küçep saklap, emeli herkitimiz arkalık partiye 20. kurultayının galbilik içilişini kütüvilişimiz kerek.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü yönüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 1. ayının 18. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi İntizam Teşviriş Komitetinin 6. umumi yığında kılgan Partiyanı umumuzluk katlık idare kılıçını katli boşaşmay çonkur olgı sılcıç gerek namlık sözünün mühim noktasını. Ve Başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 1. ayının 30. günü 2022 yıllık çağallık kollektif mübarekliş yığında kılgan İttifaklık güç demektir. Küreş kılıç, kelgüsünü yartıdığı namlık sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız Müşerda Yallaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazaretsi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrat naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuygulağı tolgusu. En ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Acaba fakat çoğun işlerini kısıla onun ehmiyeti bağı bulamdı. Siz ehmiyeti bağı derslerini oyla piyitelgen çağda hayatınız mı ahırlaşıdı? Bu doğruluk oylanıp oltırışınızdan mağaj tıkanmaydı. Okutuşu bilen okuğuşunun bana bu kımmetlik diyalogudun şunu eskılalayımız ki, baştın keçirgelerimizden kımmeti ve ehmiyetini turmuş bizge bəmeydu, belki özümüz tepekkür kılıp oyla piyitimiz. Hayatlık plan bilen pütmeydu. Belki bir kadem, bir kademdin estağidilik bilen besilgan kademlerden teşkil tapıdı. Demek arzularımız aldıda köpinci vakıttan muhim boğunu netice emez, belki yiz duyuğu. Yani şu ceryan baştın keçirgen keçirmiş. Elbette kımmetlik yiz duyuğunu biz pulgı seti alamayız. Ama baştın keçiriş arkalık kımmetlik tecrübeye erişimiz. Barcı dostlarımızla muvaffakiyetinin yar buluşunu, güzel küllerinin yar buluşunu ümit kılırız. Penemizse güzel nakşılarımız hazırkı keyfiyatınlar için.

muhabbat turmushimizning barligi. Turmush muhabbatsiz davomlashmaydi. Muhabbat turmushni intayin qizg'in tusga kirgizdi. Qisqasi bizni xushal qildi. Muhabbat ichida turgan vaqtimizda vaqt tez o'tadi. Ham intayin ma'nilik o'tadi. Muhabbat kuylarimiz, muhabbat temalarimiz albatta muhabbat qalblar uchun. Her bir dostlarımızla en tayin güzel muhabbetlik turmuşunun yar buluşunu ümit kılımız, muhabbetlik güldürümüz o zorunlarda.

Ha, sevimlik dostlar programımız dağılmışı vardı da, bir adam bakken de, o daim sırtkı çıkkanda, öyüge oğur kırıp gelişin şundak ensireydiken. Şunu bilen o ahırı mundak bir amal tepipti. Yani öyünün sımsız torunu mehbi numarını içip etken. Şunu bilen her kıtım öyüge kaytıp gelgen de, on neç adamın yan fonunu götürgen içe, öyünün aldı da zonzuyup oltırgını körüptü. Bu hikaye azırak mübalığılaştırıp etken bozsa mı? Lekin bir kaydını düşündürüp gördüm. Yani bazı meselelerini başka noktada oyluğa vakitte neticesi okşaş bulmaydı. Şu an biz bazı meseleler yolukkanda akıllanılıp bilen bir kalep kılışını verişimiz gerek. Anlılışılarımızdan her bir günü kuşal keyfiyatta ölsün, güzellikle ait olsun. Fena odak olsa güzel keyfiyatta nöbetteki nakşı kolasaraydı.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Sen özünün vicdanı bilen çetişlik. Hem o senin mesuliyetini mi özünü köstüp yerelaydı. O menin sana hem özemgi boğan mesuliyetimden Tanrı'nın aldıdaki mesuliyetlerimizden bir kişinin asıl boğan bir mesuliyet. Bu bir kişinin bozuşunun özü cinayet. O kıldaki cinayetini ötküzgen adam Kattık ceza uçuraydı. Men geplerini azırak mı düşünen meyvatı men go? Vay tanrı mey, tazımı uyku bastı go beni. Anna şundak digeç, iştik iştik hareket kılıp, beşedeki kalgan kız kuşlarını eli bitişki başıldı. Anna, undak demegin. Belkim men hatalı şıvatkan demen. Lekin şensen, Bu geplerini özümünü mü, seni mi oylap devat emen? Ben senin erin. Ben seni yakşı görümen. Anna'nın çırayı bir dillı soldu. Közlerdeki meskırı külkillerimi öçti. Çünkü Karenin'nin yakşı görümen degen sözü ceni gıdakken idi. O beni yakşı göremdi. Muhabbetning nemiligini bilemdi? Eger başkalarının ağızdan yaxşı körüş degen gapni anglamagan bolsa, o bu gapni mängü ağzıga almay ötip ketetdi. O neminin yaxşı körüş, neminin muhabbet ekenligini tüpten bilmeydi. Alexey Androvich, men gaplaryňy rastly düşenmeýwatyman. Oçuk aýtgyna, sen zady nemi demekçi? Sözüm tügüç anlap durgen. Men seni yaxşı görümen. Men özem üçüllü sözləvatqınım yok. Asasen oğlumuz bilen seni dep sözləvatımen. Yeni bir qitim tekrarlay. Belkim sözlürüm sana artıqça hem orunsuz bilinivatqandı. Ya ki bomsa uqışmasıqtın sözləvatqan demen. Eger şundaq boğan bolsa, Beni keçirgin. Undaq bommay. Azraq bolsun yolluq bolsa. O çağda o gepläni obdaraq oylanıp baqqın. Qandaq oyğı kegen bolsan, bana desen boludu. Karenin aldın tayarlıp alğan sözlerini demey, pütünlay başqıç sözləp ketidi qallıqını pekat oylap baqmağan idi. Menin deydigan hiç qandaq kepim yok, hem... Dedi Anna... İldam ildam sözləyib və külü bitişdən özünü aran tutub elib. Ras, uyqum kep getdi, yataylı çö. Karenin uluq kiçik tınıb qoydu. Andın ön çıxmay yatadığan öyge kırıb getdi. Anna hocuruğa kırgəndə Karenin karbıtığı çıxıb yetib olgan idi. Kalpukları çın yumulgan. Anna'ğı karap mı koymadı? Anna özünün karbıtığı çıkıp, mağı yanı kaçan gep kılarken dep saklap yattı. O, onun gep kılışıdan korkattı, hem yeni gep kılışını ümit kılattı. Ama o zadılı gep kılmaydı. Anna heylgıça şu haletti yattı, hem bara bara onu unutup, hiyalı başka bir gikettı. Onu köz aldığı keltür etti. Onu hiyalığı keltürsüla yürükü oynap bir hıl huşallı kıpat etti. Bir çağda o horek avazını anladı. Horek yeni başlangandıla Karenin özünün horekidin hayran kalgandak cimip ketti. Lekin bir şikikatim cimcit nefeslini velip bir dilla tehimi küşlük Tehimi retimlik horekni başlıp etti. Keçikten, keçikten, bekli keçikten, dep boş şıvırladı Anna. O közünü yummay, karanguda közlerinin nurlanıp ketivatkallıkını körüp turvatkandek, heligiçe kımır kılmay yattı.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azdan katlı kerek?
1: O katla bu

0: yedemez.
1: Ben sizge oyun işinizde öyge çakırtıp gelişiniz gibi olmaydı kallığı togırlık yapkıgan.
0: Onun bilen körüşüp zörür bu kağın. Çünkü...
1: Ben ayal kişinin ne mi zörür yettin oyun işi bilen körüşüdü kallıkını sürüştü bekçemez.
0: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptiken ben.
1: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı bilen biri de. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
0: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
1: Yok. Eğer siz bu sözü işletişini yakış görsünüz. Emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup. Eğer bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademli rezildisi buludu.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

شو کشیدن باشلاب کارینین بلن اونون خوتنوشچن برخل یعنچ حیات باشلندی. آلاید بر اشمو یوزبه میدی. آنها برونک دکلا اخسونکلا جمیتینن سورلرگا بیرب تردی. بولوب مو بیتسینن اویگه کپرک باردگان. ورونسکی بلن هممیل یرده اوچرشیب تردگان بولدی. کارینین بو احوالانی کوریب Bilip durdi, lekin eşnimi kılalmadı. Bar amallarını kılıp, xotunu bilen uçuk sözlü işini oylığan bolsa mı, xotunu onun gepini çakçakka aylandırıp, buzup ötkülü bolmaydıgan tosuqtın birini silip, onu tosup koyattı. Körünüşte işkisi bırınkı okşaş keti batkan dek, ama işki münasivetleri pütülley buzulgan idi. Karenin küçlük bir siyasyon turup, özünü bu cihette tolumu aciz sezetti. Özünü beşi üstüde igiz götürüp durgan ütkür paltının astıda yavaşlık bilen beşini igip, paltının zerbisini kütüp durgan öküzgü okştattı. Her ketim şu iş doğruluk oylaşkanda, yeni bir ketim urunup bakay. Yakşı köngül, yakşı muamile, ve çıraylık nesiyetle bilen düşündürsem, onu o iştini kutulduruşka, hoşuğu keltürüşke azırak bolsumu mümkün bulup kalar, digendek ümit arzuladı bulattı. Lekin, hotunu bilen sözlüşke başlagandıla, hotununu çangılığı ilovalgan, rezil, aldamçı bir nersinin, onu mu özüge boysundurup, neticede söz digelleri öz oylugan sözle bolmay kalattı. Tələb buzumu əslədə oylıqan dək çıxma itdi. Başqılanı zanlıq qılıvatqan dək sözləydiğən adıtı boyuç sözlə itdi. Xotunuğu deydiğən yürükidiki gəplərini bundaq tələb buz bilən sözlüsə pəqət bolma itdi.

Levin Moskvadan qaytib kelgan dastlabki kunlarda to'y qilish taklifining rad qilinib, nomus qolganligini o'ylasa, quloqlarigacha qizirib, butun badani titrab ketatdi. Shundoq chaqlarda o'ziga tasalli berib, shundoq deydi. Ilgari men fizika darsidan bir nomer elib, sinib qolgan chaqlarimda mushundoq qizirib, titrab, endi umr bo'yi tugashdim deb o'ylagan. Adam buyurtkan işlerini buzup koygandım o. Özümünü kağıken mesbirini mişken ben deyip kayıp getkendim. Ama keyin kandak boldu. O işlerini bir neçe yılladın keyin oylap, nemanç azablanıp getken boğuydum, deyip özümgü külgüm kegen. Hazırkı bu iş mi, şu işlerini okşaş, vaktin ötüşü bilen unutulup getip, kaytı oylamaydıgan bolu men. Lekin aradan 3 ay ötüp mü o bu işini unutup getelmedi. Dastlabki çağladikiga okşaş esige kelsila azaplanıp getetti. Toy kılıdıgan yeşiga bağan, özünün ailesi buluşka intizar bolup yürgen. Lekin muşkemgiçe toy kılalmay, kaçan toy kılıdıganlıkını özümü bilelmey yürgen bolgaçka bekmi bir aram bolatdi. Özge okşaş ademlerdek bu yaşkı gelgendim o yalguz yürüş iğir giletti. Nikolay deydigan bir adem bulup, o tolumu sadda dikkan idi. Levin onun bilen paranlı işini yakşı göretti. Bu adem Moskova'yı beriştim burun, o onunga, Nikolay men öylündigan boldum digende, Nikolay şundak kılması bolmaydıgan iştek ciddi terzde. Bu işini baldırlı oylaşınız gerek idi, Konstantin Demetriş. Dep derrulu cevap belgeldi ki, hazır gıça Levin'nin esiri idi. Lekin emde hazır öyleniş vakti Brunko'ya karganda tekimi uzurap ketken idi. Öylündüğün kızının oranı burullu ilgilini bolgaçka, Her kandak bir kızını bu orungu koyup baksa, birimi doğru gelmeydi. Onun üstüge Keti'nin özünü rət kılgallıqı. Özünün şu çağdaki haleti yadığı tüsüla, numustun püçülünüp gitetti. Özüge, bu işte menin ayıbım yok, dep kanç ketim digen bilen mi? Esige kelipli kalsa, şunun okşaydıgan başka uyatlı hatırla bilen koşulup, onu kızartatdi, ve titirtetti. Ilgiri onun dımı başkalağı okşaş, özü yoldan çıkkallık dep belidigan, vicdanı azaplandıgan İslamı bolgan idi. Ama o işleri onu hazırkı erzimez, lekin uyatlık hatırlarçilik azaplamaydı. Bu azaptın kalgan yarıları mengü sakıydıgan dek emes idi. Burunki şu işlağa Әмді кетінің өзіні рәт қылғыны вә елік күні кечіде өзінің башқыланың алдыда осал әхвалғы түшіп қалғалдықы қошылған еді. Әмма вақыт білән еш оныңғы тәсіріні көрсетті. Езі хайатының ұшақ, лекін әхмиетлік ішлірмі көңілсіз хатырләні аста-аста ұнтылдырып, кетіні әсләшлері әптідің әптіге азлапманды. Әмді о кетіне той қылды, яки той қылыш алдыды тұруды деген қәверіне тақәсізлік білен күтідіған вә ашында қәверінің үрек ярысыны құды құрт деген тішіні тарты вәткендек үзіл кесіл сақайты ветішіні арзу қылыдыған болып қалды. Шу арыда бахар пәсілі етіп келді. Бұй үлкі бахар боран чапқыны мұ? Aldın bilip olmaydıgan özgürüşlerimi yok. Üsümlükle, hayvalla, ademle ortak huşallık çömgen, naayt az uçuraydıgan şunçilik yekimlik bahar boldi. Bu yılki baharının Levin'ı bolgan ilhami alaydı bulup, o bulup ötken hem işlani keynigi taşlaş. Özünün boytaklık turmuşunu müstakil ve işenç bilen kaytı uğrullaştırış kararı gelgen idi. Yezgi kaytıp gelgen din kiyin,
Nurgun pilallarını kurgan bolsa mı, ulanın birini mi kılmagan idi. Pekat birini la, turmuşta pak ötüşünü la emeliyatı körüstüp gelip atattı. Ilgirki azraq yoldan çıkallıqı bilen numusqı kalgan işleri ve onun üçün tartkan azapları emdi ikinci tekrarlanmaydı. Şuna kişilerin közlerge dadıl karyalaydı. İkinci ayda Maria'dan aksi Nikolay'nın kesilinin eğirleşip kalgallıqı. Doktorgu körünüşke unumayvat kallıqı toğırlıq xat aldı ve derro cevap xat yazıp, onu Moskova'a berip doktorgu körünüşke köndürdü. Onundan başka çat elgi çıkıp, arşanğı çüşüp, davalın ışkımı makul keltürdü ve bu işlani onun açıqını keltürmegidek derecede orullaştırıp, yol kırası üçün pul mu berip durdu. İşlanım uşundak orullaştırgallık üçün tolumu kuşal boldı. Levin bahardaki dikkançılık işlerinin aldıraşçılığı bilen bant idi. Onun üstüge yani kitap okup durmuşu mu bolmaydı. Kışlı yazışkı başlayan dikkançılık toğırsıdaki kitabı da o emgek küçünün mu havarayı ve tuprakı okşaşla muhim amıllarının biri işgeldikini. Dikkançılık ilminin kanuniyetlerini tuprak bilen havarayıdın ibaret muşu işki şart bilenle emez, belki havarayı, tuprak ve kem bolsu bolmaydıgan emgek küçüge asasen bekitişi kereklikini tılga algan idi. Şuna yalguzluğa karmay, ya ki şu yalguzluğun neticesi de Levin'nin hayatı mol mezmungu iyi hayat boldi. Mengisi de aylınıp yürgen oy pikirlerini Agafya'dan başka bir erge eğitip bakmağallıqıdın arlap könlü yerin bulup kalattı. Fizika, dikkançılık nazariyesi, bolup mu Agafya yakşı gördüğün felsefe toğırlıq onun bilen pat-pat mulayızı kılıp durattı. Kün uçuk, hava soğuk boldı. Kündüzü künge cayla erip, keçisi soğuk nöldün tüven 7 gradus küçüp kalattı. Yollardın teki kar muz ketmegen bolgaçka, arvula yol yok yerlerdi mi, bəhüdük meni veretti. Pasha bayramıdı mı, hemmi yer teki kar idi. Bayramının ətisi tuyuqsuz ısıq şamal payda bulup, asmanı kelin bulut kaplap ketti ve şu gündün başlap, 3 gün güce kattık yağmur yağdı. Haftanın 4. günü şamal toktap, huddi tabiyattaki özgürüşlerinin sırrını yoşurup atkandek, zeminni kelin tuman kaplap ketti. Tuman bilen tan, muzla tarsıldap yerilip, şürmel bulup ekşka. Köpükleşken lay taşkılla ekinni tezletişki başıldı. Pasha bayramının 7. günü gugumdun başlap tuman tarkılıp, bulutla huddi koy terlerge okşaş parça parçılınıp hava içilişki başıldı. Hakiki bahar emdi yitip gelgen idi. Etigende külüp çıkkan kün sulanın üstünü kaplap turgan nepiz muzlani bir demdili yütüp etti. Illık hava uyğangan tüpıraktın kötürlü vatkan horlani boş tırtıp duratti. Bolturki kokatla bilen yenidin bıx sürüp çıkı vatkan kokatla ten kökürişke. Malina, karakat ve yelimli kıyıllarının bıxları börtüp çıkışkı başıldı. Bir hesel herisi altın reng gunçıla bilen tolgan gül notları içi de gongıldap uçup yüretti. Közgü körünmey uçup yürgen torgayla asman boşlukı da nakşılarına başlayıp etken idi. Suyu tarkılıp ketmegen, layık suğu tolgan oymallıkla, sazlıkla da tacılık

0: kılıvatıdı. Töt adam sulu yötke vatıdı. Sulunu bıksıp kalmışsın dep, ulan şu işki buyurgantım, Konstantin Dimitrich. Levin onun bıksıp kalmışsın dep, diyen gepidin, uruklukı ilip koygan Angliya sulusunun kardın çıkkallıkını bildi. Bu, ulanın özü diyen boyunca iş kılmağallıkının neticesi idi. Men sizge şamal ötüşüp durduğanga nokeşlerini koyuvitinla dep etkan go. Hatırcan bulun, hocayın. Hem işler vakti de caydı pütüdü. Levin açık bilen kolunu silkip, solunu görüp yakış için ambargı badi. O yerden atkanıga kayıtıp geldi. Solu teki bozulmaptı. Lekin dikkalla onu pestiki ambargı çürmeyi, Gürcekler bilen örüp atkan iken. Levin ulağı kandak kılıçını ögütüp, işki dikkanını bedi terişke evetti. Gocu dargımı kaydı çeçilmedi. Şu emes mu? Ava muşundak yakış dursa, hakkı artıkçı çeçilip ne mi kılıdı? Ignat! Dep çakırdı o, kuduknun yanında yanlarını türvetip, Harbi yuvatkan harbi keşke. At ne igerligin? Kaysa at ne begim? Kalpik bolsun boludu. Hop begim. At igerlinip bolguça, Levin yeni köz aldı da aldırap yürgen hocidarını yakşilişip geliş məxsidi de aldığı çakırıp, baharda kılıdgan işla ve ilgilik pilalları üstüde paranlaştı. Hem onunğa Oğut birinci ot ormağıca etizlik toş bolunsun. Yıraktaki yerlerdeki etizla soku bilen toxtavsız haydilip, axtarma kılınmısın. Otunu tan şerik çaptırmay, adem yollap çaptırınla. Degen de körsetmeleni bədi. Gocudar onun geplirge dikkat bilen kulak selip turdi. Emma çıraydın Levin'ı tonuşluk bolgan, Hem daim Levin'nin çığı tigidigan, ümitsiz, işlağı amalı yoktek bir hıl hale çıkıp durattı. Onun bu kıyafetidin, hem iş siz digendek boludu, lekin yanıla Tanrı'nın iltifatı karaydıgan gep, digendek mene çıkıp durattı. Bir metk radyo anlıkçıla, Yukarıda 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü qılğan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətki radio kütüphanısı proqramımızda anlıq əysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçıla emde deyiptinle stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Sağlamlık bastığınımızda.
2: Halındaki işkili kodunu sahilisekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
3: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqunu alayımız.
1: Sağlamlık ayıqımızda.
4: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
2: Veliz fitbilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştumu korukmayımız.
1: Sağlamlık kolumuzda.
2: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
1: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
2: Piyadla yolu köpüyüp, yeşilli kıpırkengen mehalimizden muayeti barğansırı yakışı bulmakta.
1: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaj.
5: Мен оның белән учрышып калдым. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістерін барлыққа келтірді. Менің сайдық әгіш үшін білен, о, башқылар білен ұшырышыны қалымайдыған,